0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: ailesi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden? Hangi deniz daha büyük bizim özlediğimizden? Hangi dağ daha yüksek?
1: Radyo Radar 91.8.

delirecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radar 80'ler.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık geçti.

Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmez.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı

0: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
1: Haftanın özeti.
0: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
1: Haftanın özeti.
0: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesi ile ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demir Yolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu Bağdat Demir Yolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, ilk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İksa, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydi Ayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje

Özlem Tekin 18 Kasım 1971'de Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu. Babası ünlü dil bilimci ve Türkolog Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle uzun bir süre Kaliforniya ABD'de kaldı. İlk öğretime başlamadan önce Türkiye'ye geldi. İlk öğretimi Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu ve bu süre boyunca piyano dersleri aldı. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve 1992 yılında mezun oldu.

Profesyonel sahne çalışmalarına grup Lokomotif'in üyesi olarak Seyyal Taner ve Zerrin Özer'e sahnede vokal yaparak başlayan Tekin, Şebnem Ferah ve Ebru Bank tarafından Bursa'da temelleri atılan Volvox grubunda 92 yılında solist ve klavyeci olarak görev aldı. 94 yılında solo çalışmalarına başlayan sanatçı, 95 yılının Aralık ayında ilk solo albümü Kime Neyi Peker Müzik aracılığıyla yayımladı. Bu albümdeki Aşk Her Şeyi Affeder Mi ve Yar Bana Varmadı parçaları oldukça popüler oldu.

0: Sanatçı ikinci albümü Öz'ün ardından sırasıyla Labali ve Tek Başıma albümlerini yayınladı. Bu albümler onun sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak da ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Her albümde farklı tarzlar denemekten çekinmeyen Tekin, rock'tan elektronik altyapılara, etnik dokulardan pop unsurlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yaptı. 2003 yılında remixlerden oluşan Rock and Dark albümü sponsorlar tarafından konserlerde ücretsiz dağıtılmak üzere basıldı.
1: Karar.

Sanatçı 2004 yılında Neredesin Firuze isimli sinema filminde yer aldı. Ardından Mucizeler Komedisi adlı müzikli tiyatro oyununda da yer alan şarkıcı, 2005 yılında 109-876-543-210 isimli albümünü piyasaya çıkardı. 2006 yılında Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı Hokkabaz adlı sinema filminde yer aldı. 2006 yılı başında yönetmenliğini Kartal Çidamlı'nın gerçekleştirdiği, başrolünü Burhan Öçal'la paylaştığı Maçolar adlı dizide rol aldı. Bu dizi 5 bölümden sonra yayından kaldırıldı.

0: 2007 yılı başında Hayran Sitesi önderliğinde Özlem Tekin Bahar Ormanı Tema Vakfı aracılığıyla oluşturuldu. 8 Ağustos 2008 tarihinde Cem Öcal'la evlenen sanatçı, 29 Nisan 2010 tarihinde Bana Bir Şey Olmaz adlı albümünü çıkardı ve ilk klibi bu albümdeki Yatağım Boş parçası için çekildi. 2013'te son albümü Kargaları yayınlayan Tekin, albümden sadece birkaç parçaya klip çektikten sonra 2016'da Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Sanatçının 2013'ten beri herhangi bir albüm ve konser girişimi olmadı.
1: Yaşatırım ben bu aşkı.

Müzik kariyeri başlangıcından itibaren plak şirketleri ve müzik lobileriyle sıkıntılar yaşayan Tekin'in 2018'de eski eşi Cem Öcal'ın iddiasına göre müziği bıraktığı açıklandı. Müziği bıraktıktan sonra Tekin, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşti ve daha sonra oradan da ayrıldı. Şarkıcı ve gazeteci Melis Tanışmert, Kasım 2023'te uzun zamandır müzik sektöründen uzak olan Tekin'le irtibata geçtiğini belirtti. Haziran 2024'te çıkan haberlerde Özlem Tekin'den komşularının 2 yıldır haber alamadığı ortaya çıktı. Kendisine çiftlik kuran Tekin'in kapısına kilit vurduğu ve aylardır kimsenin haber alamadığı öğrenildi. Sonradan bir gazeteci tarafından yapılan açıklamadaysa Tekin'in Milas'ı terk ettiği ve Bodrum'a annesinin yanına taşındığı aktarıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Özlem Tekin'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rutin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş

0: Bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının, tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demir Yolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu Bağdat Demir Yolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, ilk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İksa, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıtı değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
3: Mirasın izleri.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Familia. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Yayın tekrarı.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteler takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli mali müşavir Muhammed Kutupbağrı. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
2: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
1: Maşallah. Uzun zaman oldu.
2: Evet.
1: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
2: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur değil mi?
1: Yaklaştı evet, neredeyse.
2: Evet.
1: Malum gündemimiz yine çok yoğun.
2: Evet.
1: Bir önce vergi barışı dediler, sonra vergi paketi dediler, sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti, şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketin içinde neler var?
2: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren, belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından, sıcak paranın, özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezimliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında, yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe, kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde 2 hafta önce meclise sunuldu. Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu ve orada da görüşüldükten sonra içinde bazı kritik değişikliklerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu'na, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu torba yasa sunuldu. Şu anda da görüşmeler halinde ve ilave bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde yasalaşırsa bana kalırsa çok büyük önemli değişikliklere gebe. Ben şöyle söyleyeyim, torba yasanın içeriğine şöyle baktığımız zaman ekseriyetle şöyle ortalama birkaç başlıkta değerlendirirsek evet. Fatih Bey, ihraç açılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihraç

0: Hacına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde, yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yapılandırma diye geçen o şaya, yani kamuoyunda görünen viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
1: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
0: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki.
0: Çünkü varlık barışı iki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğer ise yurt içi varlık barışı da iki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık barışı en önemli kritik yönü aslında buranın. Çünkü yurt dışındaki kaynağı belli veya belirsiz paranın bir şekilde ülkemize getirilerek bir sistem dahiline, sisteme sokulması ve bunun bir miktar vergisini ödedikten sonra bu ülkede artık bir nevi temizlenmesi, yani bir nevi yerelleşmesi ve ayrıştırılması işleminin diğer adı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben bu tip yasalara çok karşıyım. Çünkü daha önce biz bunun CDS kredisini 800'lere çıkarak bunu çok büyük bedelini ödedik. Sebebi de şu: sizin ülke puanınız, CDS puanınız 150'lerdeyken bir anda 800'lere sıçraması bu oldu, başımıza geldi. Şuna sebep oldu. Biz yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider, borçlanırsınız.
1: Tabii ki.
0: Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır, daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır, gelirlerinize bakılır, gelir yaratma potansiyelinize bakılır, giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülke için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS kredinizde 800'e çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasa olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artık yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık reel, legal bir şekilde sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı eğer diyor getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarda değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3. 3 yıl tuttunuz 2 gibi. Sıfıra kadar ben bunu vergilendirilmeksin. Bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutacaksınız. Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız doların böyle vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği gün günün o günkü gerçekleri bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı şu maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerlenme riskini mi öngörüyordu acaba, böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışı ne? Burada kanun koyucu gelir ve kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutman haricinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten de şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazları da ekonomi içerisine sokulmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefi hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tarihat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tarihatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarını ya da yurt dışı varlık barışlarını getirdiğiniz takdirde, ne de tarihat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, reel politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
1: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeler ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
0: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
1: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir vergisi istinası deniyor.
0: Evet.
1: Yine vatandaşların mükelleflerimiz bunları yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelir vergisine istina olacak biz, çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
0: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu. Düzenleme Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş, yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasının olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriteri veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geri dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahın Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istina edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben öyle bir şahsını düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışındaki kazancında vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu da yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenleme aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani, tabii ki değil, kesinlikle değil.
1: Değil, olamaz çünkü.
0: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu ve komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme. Bu 20 yıl boyunca vergiden muaf olması, eğer yeni bir transfer yapıyorsunuz filan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti, Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirmeme öngörüyor ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından, yurt dışından getirdin. 3 yıldır da ikamet etmiyordun. Varlık barışından paranı transfer ettin. 2, artık yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun. Bunun sıfır vergisi Türkiye transferi de edebiliyorsun. Bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
1: Kesinlikle, yani dediğiniz gibi, yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
0: Bunun tabii ben
1: vergisi,
0: bu
1: gelir vergisi, kurumlar vergisi, şu andaki maliyetler zaten yüksek.
0: Evet.
1: Bu durumda nasıl mücadele edilecek?
0: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş, örnek veriyorum, kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonraki kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya, bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı bir, bu yasa iki, örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi diyeyim. Evet. Ama körfez sermayesi, burada istenen körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen ne diyelim. O yüksek yüksek kuleler vuruldu, evet, İran tarafından.
1: Demir kupe.
0: Evet. Dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden Fatih Bey belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde kurulmuştu. Ataşehir'de, örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik, 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmıştı. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya sırf levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
1: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli. evet. var bu paketin içerisinde. Evet, bunlar evet. neleri getiriyor?
0: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezleri nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. Öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ne mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burada. Ve bizde bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok olması taraftar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada şey açarsanız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası verirsiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast örnek veriyorum. Yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olman lazım. Bu nedenle de totaldeki gelirlerinin de %80'inden fazlası yurt dışından elde ediliyor olması lazım. Yani 100 birimlik bir kazancım varsa, elinden gelirim varsa 80 birimi bu faaliyetlerden yurt dışındaki müşterilere yapılıyor olması lazım. Bu yurt dışındaki müşteri de en az 3 ülkede faaliyet gösteren ilişkili firmalar olması lazım. Bunlar yaptığın takdirde diyor sana kurumlar vergisinden yurt dışından elde edilen kazançlar için %95 kazanç istinası getiriyorum diyor. 100 liralık bir kazanç elde ettiğin takdirde normalde bunun 25 lira kurumlar vergisi varken hizmet sektörü için 95'ini ben bunun içerisinde ayrı tutuyorum diyor ve kalan kısmı 5 lira üzerinden vergilenecek. Peki bu hizmeti İstanbul Finans Merkezi dedim ya az önce.
1: Evet.
0: Oraya kayıt olur, ruhsatını oradan alırsan. Orada yaparsan istinana kadar kazancın bir sefer %95 değil %100'ü istina oluyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan firmalar için kurumlar vergisi istinası cepte. Ancak bunu sağlayabilmek için şartlardan bir tanesi ne? Yurt dışında yapmış olduğum bu hizmet ihracı ile ilgili kazancın Türkiye'ye 4. ayın sonuna kadar getirilmiş olması gerekiyor takip eden yıl. Ve bu hizmetin en az 20 hesap dönemi uygulanabilir olması lazım. Taahhüt alınacak. 20 hesap dönemi uygulanmazsan geçmişteki bu alınmayan vergiler tamamen fatura edilir kişiye. Evet, ücret istinası getiriliyor bu noktada. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan kişilere de asgari ücretin 3 katına eğer bu firma içerisinde çalışan, benim mesela danışmanlık firmam var ve finans merkezinde çalışıyorum, örnek veriyorum. Bu sefer de çalışanlarımın brüt ücret tutarının 5 katına kadar istina gelir vergisi uygulanacak. Bu aslında bir nevi Hindistan modeli, yani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışılması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95 istina. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100 istina var ki birbirinden evet. karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu. Hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracı ile alakalı bir şey, bir istina bu. Ney peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal hizmet teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istisna et. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani transit ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istisnası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
1: Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun, kurumlar vergisine bir indirim.
0: Evet, evet.
1: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
0: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için yatırım teşvik belgesine bağlı olarak da belli dönemlerde harcamalara nispetinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabiliyor. Orada da oranlar daha aşağılara gidebiliyor. Bunu anlattıktan sonra özellikle dedim ya ihracatçılar için genel manada ihracat. Yani ister imalat imal etsin, ihraç etsin. İsterse doğrudan aldığını malı ihraç etsin. %5 bir indirim banko cepteydi. Böyle bir cebinde rekabet şansı elde ediyordu özellikle. Bir de özellikle biliyorsunuz ihraç edilen mallarla ilgili KDV hesaplanmadığı için evet, yüklendiği KDV'nin iadesiyle beraber aslında bir vergi yükü de üzerinde de kalmıyordu. Sadece zaman farkı var, paranın zaman değeri var vesaire vesaire. Komisyona Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya binaen bu düzenleme önce bu şekilde geldi. İhracatçımıza büyük destek dedi. Eğer imalattan ihracatçıysan dedi %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir tabii ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur
1: evet,
0: sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz, bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından dedim yani ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaşın üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi gibi gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi. Ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve %14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bu düzenleme? Sanayi sicil belgesine haiz ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artı zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söyleyeyim Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet imalatçılar biliyorsunuz Totalde imalatın bunun için alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebebi ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında, dezenflasyon politikalarının düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim. Organize sanayi bölgesi olsun, ihtisaslar olsun, bu noktada özellikle enflasyonu düşüne en büyük katkıyı sanayi kesim yapıyor. İmalat sanayi ülkede gayri safi yurt hasıladaki payı ise 117'ye gerilemiş. İstekleri zammı koyamamış, karlılık yok, istihdam eden burası ve ağırlıklı da KOBİ olan bir ülkeyiz. %90'a yakın KOBİ, %88 KOBİ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uygulama imalatçıları da içereceği için, artı ihracatçıları da içereceği için bence çok güzel bir uygulama. Nitelikli üretim, katma değer yaratım üretimin desteklenmesi anlamında %12,5 gayet güzel. Bu sayede belki Kosova diyemem ama Orta Avrupa'da belli bazı ne diyelim, neresi Makedonya mesela 12,5 müydü oran, %13 mü? Oradaki oranlara yaklaşmış durumda. Fabrikaların taşınması, yatırımların yapılması. Bu anlamda imalatçılar diyerek de yine yabancı yatırımcının ülkeye gelişini, girişini hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Neden? %24 olan bir imalat için %12,5'a çekilmesi demek arada 11,5 puanlık bir kazancın cepte kalacağı anlamına gelir ki evet. Düşünsenize yani sıfır daha önce kar elde eden bir firmaya %11,5'luk bir alan açıyorsunuz. Evet. Siz otomatikmen karlılığı önüne koymuş oluyorsunuz.
1: Gerçekten bu yönde iyi bir düzenleme olacaktır. Geçen hafta Sayın konuğum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ydü. Sayın Müdürümüzle de işte sanayi sicil belgelerini konuşmuştuk ve o gece bu teklif verildi.
0: Çok güzel.
1: Yani gerçekten hem ihracatçıyı desteklemek hem imalatçıyı desteklemek bu yönde iyi ve gerçekten sanayi önce bir umut olmuştur bu düzenleme.
0: Evet, evet.
1: Peki burada merak edilen bir soru. Bu ne zaman kapsayacak?
0: Yasal düzenlemenin içerisine baktığımız zaman 2027 yıllık kazançlarına uygulanacak diye bir hüküm var idi. 9'luk ve 14'lük teklifin içerisinde. Ama bu yasal düzenleme, gelen düzenlemenin teklif metninin altında yürürlük tarihini göremediğimiz için
1: evet.
0: Metnin devamında nasıl çıkacağını şu anda öngörüde bulunamıyorum. Ama benim kanaatim 2027 kazançlarına uygulanacak diye düşünüyorum Fatih Bey. Yani.
1: Evet. Bir de işte en son herkesin merakla beklediği işte yapılandırma adı altında vatandaşlarımız olsun, mükellefleriniz olsun ama borçlarını taksitlendirme bir dönem olacak.
0: Evet.
1: Bunlar neleri içeriyor acaba?
0: Adı üstünde aslında yapılandırma. Yapılandırmayın. Yani şunu manşet atalım dedik ama şimdi Fatih Bey aslında kamuoyunda viral olan yapılandırma diye adlandırılan ve bizim manada bizim bildiğimiz yapılandırma zannettiğimiz bir düzenleme değil bu. Mevcut 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki eğer çok zor durumda olduğunu ispat edersen, çok zor durumda olduğunu ispat etmekten kasıt belli rasyolar artık alarm veriyor. Cari oranın düşmüş, kısa vadeli borçlarını karşılayamıyorsun, vergi borçların artmış, öz kaynak karlılığın düşmüş, disponibilite oranın düşmüş, asitesi oranın düşmüş gibi gibi böyle bir oranlar sonucunda sen çok zor durumda isen, tecil ve taksitlendirme için totalde kamuya olan borçların için söylüyorum. Hem vergi hem SSK borçları için. Borçların için ilgili idareye, tahsil dairesine git başvuru yapabilirsin. Yaptığın takdirde 36 aya varan vadelerle bu tecil edilebilir. Bakın tecil edilir demiyordu. Hüküm tecil edilebilir hükmü var idi. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisine bırakılmış bir durum var. Bir kişinin çok zor durumda olup olmadığına ilgili rasyolara bakarak idare diyor ki evet sen zor durumdasın bu borcu ödeyemeyeceksin. Madem öyle biz bunu daha önceki bu borcu belli bir tecil oranıyla biz bunu taksitlendirelim. Sen bunu gel aydan aya bunu öde bize diye buna bir yapılandırma şey çıkıyor. Ve nihayetinde de kişi bu borcunu taksitler halinde ödüyor idi eskiden. Sonra ne oldu? Özellikle devlet dezenflasyon politikalarının uygulanmasıyla beraber Mehmet Şimşek döneminde bu taksitlendirme seçenekleri uygulanmamaya başladı. Çünkü idarenin takdir etkisinde. İdare ne yaptı? Taksitlendirme falan yok. Getir borcunu öde. En fazla yapılan şey ne oldu? Şifahi görüşmelerle ortaya çıkan bir borç varsa örnek veriyorum 3 milyon TL. Bunu 3 taksitte. Maksimum 4 taksitte ödeyeceksin. Bu arada ödeyene kadar gecikme zammı duruyor mu? Yok. Tecil faizleriyle beraber yapılıyor? Yok. Sen hele bir bu paranın şu kadarlık kısmını getir bize bir öde. Kalan kısmı da şu tarihlerde öde diyerekten bir kağıdın üzerine yazılmış bir metinle evet. Bu iş çözülüyordu. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma vardı. idare tarafından uygulanan ama asıl olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde geçen o zor durum gerekçesiyle yapılması gereken 36 yapılabilir 36 aylık taksitli tecil uygulandırma sistemi uygulanmıyor idi. Devlet 36 aylık bu tecil ve taksitlendirme süresini bu sefer düzenleme ile beraber, yani bu yasanın içerisinde düzenleme ile beraber 72 aya çıkarıyor. Yani 36 zor durumda kamuya olan borçlarınız için eğer başvurunuz ve zor durumda olduğunuz kanaat getirilirse 72 aya kadar yine idarenin takdirinde olmak kaydesiyle taksitlendirebileceksiniz. Peki bir diğer düzenleme ne burada? O düzenlemenin içerisinde şöyle bir hüküm vardı. 50.000 TL'den fazla her bir tahsil dairesi başına, buraya dikkat edelim. Çünkü kişinin 3-4 vergi dairesine borcu olabilir. Her bir tahsil dairesi için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL'yi aşıyorsa borcunuz teminat getirilme hükmü de vardı. 50.000 TL'yi aşan kısmının yarısı. Şimdi ise o 50.000 TL'lik tutarı 1 milyona çıkarıyor devlet. 1 milyon TL'yi aşmıyorsa her bir tahsil dairesi, örnek veriyorum, A vergi dairesinde 950.000 TL, B vergi dairesinde 500.000 TL, C vergi dairesinde de 100.000 TL borcunuz varsa hiçbirine teminat vermeksizin gidip 72 aya kadar taksitlendirmeye dair yasal düzenleme yapıldı ama bakalım idare yine aynı şekilde bu yetkisini kullanmayıp elden taksitlendirme yapacak, yapmayacak, bunu göreceğiz zamanla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim aslında biz yapıyoruz bu yapılandırmayı dediği noktada yerelde bu hükmün uygulanmadığına şahit olduk. Yani eminim halim şairim, evet. Ve birçok bununla ilgili şikayetler de geliyor, söyleniyor da. Ama dediğim gibi bakın bu idarenin takdir yetkisinde yapmayabilir. Zaten böyle bir hüküm yok. Yasaya aykırı işlem yapıyorlar filan gibi böyle bir hani şaya çıkmasın. Dolayısıyla idare bu noktada yetkisini kullanırsa 72 aya varan bir taksitlendirme öngörülüyor. Peki bu bizim bildiğimiz manada bir vergi affı mı? Evet. Hayır, değil. Vergi affı değil. Bu bir yapılandırma değil. Bu bildiğiniz taksitlendirme, yasada var olan, mevcutta yasada var olan ve her zaman var olan, her daim var olan bir düzenleme iş pazara yönelik Fatih Bey.
1: Dün veya evvelki gün bakanın da bir açıklaması vardı. İşte faizler enflasyon altında uygulanmayacak dedi. Bir açıklaması da oldu.
0: Hı hı.
1: Bu tecil faizlerini.
0: Yani zaten mantıklı değil. Sebep ne? Devlet bu noktada şey gibi bakıyor. Hani enflasyonun altında olursa kamu alacağı eriyor ya, evet. Bu noktada. Enflasyonun üzerinde bir açıklama oran açıklanacak ve devam edecek ki bu var olan manşet enflasyonun altında olmasın ve bu sayede devletin de alacağı erimesin derdinde şu anda. Ama yarın bir gün gerçek bir af çıkar. Gerçek bir aftan kastım 7000, en son 7440 sayılı kanunda çıktığı gibi bir af çıkar. İşte o zaman faiz oranları bugünkü gecikme zammı veya buna benzer bir tecil faiz oranında değil de o zaman mesela 0.75'e sabitlenmişti aylık. O zaman içinde bir oran sabitlenir ve toplu bir af, yani bir bayram havası yaratacak bir af çıkar ve o zaman oran daha da değişebilir Fatih Bey.
1: Biraz ekonomiye gelmek istiyorum Muhammed Bey. Eğer eklemek istediğiniz varsa bu benim sormayı unuttuğum pakette başka değişiklikler varsa biraz ekonomiye gelmek istiyorum.
0: Yok yani şöyle teferruatıyla değerlendirdik. Aslında bakarsanız hani ülke genelindeki birçok kişiyi ilgilendiren değil de vergi grubunu ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye transferi noktasında ilgilendiren bir vergisel düzenleme. Faydası olur mu? Olur. Zararı da olur muhakkak. Bakalım nasıl geçecek meclisten. Umarım daha iyi olur.
1: İnşallah. Ve son açıklanan enflasyon rakamları biraz yüksek çıktı.
0: Evet.
1: Yıl sonunda da bir hedefimiz vardı.
0: 16.
1: Bu hedef tutacak mı yoksa şaşacak mı?
0: Tutmayacak. Bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedef fin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam Ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonunun yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi hani yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ila 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağını iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı, 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması sebebiyle biraz daha bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üstüne, 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6-5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyon açıklamasanız, 2'nin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan %16'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın, yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunu bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz, 16 artık olmayacak kesinleşti de, 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları, hedeflenen enflasyonu sıkı adımlarla ilerleyeceğinin gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde, dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi, ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet, enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını, para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yılları böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi çevremiz ateş çemberi maalesef, yani Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 hı-hı, dolarken hı-hı, şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimizi artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonda bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün hürümüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşılıklı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler, hürümüz açılsın, sevkiyat devam etsin. Petrol, Brent petrolün 120'lerden, ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir değere dönüşüyor. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65 lira arasına gelebilmesi için en az 4 ay, 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mami üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi. Çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrolü için söylüyorum, iştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hatalı olması. Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor vardı. Tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı bu bölgeyle ilgili söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçluyu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Ve evet, zamanımız sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte çok fazla politize oluyorsunuz. Politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken, kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenlemeyle beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz. Tam Mayıs ayının içerisindeyiz. Çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz. Kirazlar açılmış vesaire gibi. Tam böyle neşet olacağınız bir dönem içerisinde. Yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde. Bayram da bu arada geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynlerle değerlendiririz. Tabii bazı meslek grupları o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyici ve KSR'de takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kaç

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobil.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: Haftanın özeti.
4: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
3: Haftanın özeti.
4: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
3: Haftanın özeti.
4: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu, ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağı

0: kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme, CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2001 yılına gideceğiz.

8 Ocak 2001. Yeni Bin Yıl gazetesi kapatıldı. 10 Ocak 2001. Şair, öykü, roman ve oyun yazan Necati Cumalı İstanbul'da yaşama veda etti. 18 Ocak 2001. Avukat, yazar Eşber Yağmur Dereli, şartlı salıverme yasası uyarınca Çankırı E-tipi cezaevinden tahliye edildi. 19 Ocak 2001. Fransa parlamentosunun sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

sev ister sev. 22 Mart 2001 Diyarbakır Dört Nolu DGM, aralarında PKK itirafçılarının, yüksek rütbeli subayların, özel timcilerin, siyasetçilerin ve korucuların bulunduğu Yüksekova Çetesi davası sonucunda sanıkları çete oluşturmak, silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, bombalama ve gasp suçlarından 3 ila 80 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. 19 Nisan 2001 ABD'nin Minnesota eyaletinin valisi ve eyaletin iki belediye başkanı 24 Nisan'ı Ermeni soykırımı anma günü olarak ilan ettiklerini bildirdi. 13 Mayıs 2001 İstanbul'da yapılan 48. Avrupa Büyükler Grekuramen Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 64 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu.

15 Mayıs 2001. 34. Chicago Uluslararası Film ve Video Festivali'nin Altın Kamera Ödülünü Türk filmi Nemrut Dağ kazandı. 22 Haziran 2001. Fazilet Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle kapatılma kararı alındı. 2 Temmuz 2001, Radikal Değişim Projesi Partisi adlı siyasi parti kuruldu. 20 Temmuz 2001, Saadet Partisi kuruldu.

1 Ağustos 2001. İzmir'de meydana gelen dolu ve fırtına sonucu bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 14 Ağustos 2001. Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül önderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. 25 Ağustos 2001. İş adamı Üzeyir Gari İstanbul'da öldürüldü.

7 Eylül 2001. Gazeteci karikatürist Tan Oral, Hollanda'nın Devender kentinde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasında Yürüyenler adlı albümüyle Golden Pencil ödülünü kazandı. 9 Eylül 2001. İstanbul'da düzenlenen 2. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan A Milli Basketbol takımımız gümüş madalya kazandı.

5 Ekim 2001, 38. Altın Portakal Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü Handan İpekçi'nin yönettiği Büyük Adam Küçük Aşk, en iyi yönetmen ödülünü ise Yazgı filmiyle Zeki Demirkubuz kazandı. 12 Ekim 2001, orkestra şefi, devlet sanatçısı Hikmet Şimşek hayata veda etti.

29 Kasım 2001, Sosyal Demokrat Parti adı altında yeni bir parti kuruldu. 24 Aralık 2001, Devlet Bakanı olarak görev yapan MHP Çorum Milletvekili Abdülhaluk Çay, MHP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle, Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından görev

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demir Yolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demir Yolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, ilk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İksa, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

0: Zeytin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Yayın tekrarı.
1: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
2: Kayseriler Radyo Radar Ortak Canlı Yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Rabia. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
3: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz adaşımı da bulmuşum gibi oldu ama.
3: Çok güzel bir tesadüf.
2: Evet, neler yapıyorsun? Kendinden biraz bahseder misin bize?
3: Tabii. İsmim Rabia. 23 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. Kayseri'de yaklaşık 5 yıldır ikamet ediyorum. Liseye kadar öğrenimi Sivas'ta tamamladım. Sonrasında Kayseri'de yaşadığımızdan ötürü üniversite eğitimime de Kayseri'de başlamış oldum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tam burslu olarak kazanarak başladım aslında. Bu bölümden geçtiğimiz yıl mezun oldum. 2025 yılında mezun oldum. Sonrasında çift anadal programına başlamıştım lisans eğitimindeyken. Bu programım hala devam ediyor. Halen öğrenciyim. Psikoloji bölümünde öğrenimim devam ediyor. 4. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde.
2: Çok güzel. Peki neden mesela siyaset bilimi böyle ilgin mi vardı ya da neden psikoloji, bize biraz bahseder misin?
3: Şöyle, iki alan aslında bakıldığı zaman çok zıt ve farklıymış gibi algılanabiliyor. Buna dair çok yorum alıyorum açıkçası. Ama bence çok ortak dalları olan alanlar. Psikoloji de siyaset de kendi içerisinde çok fazla dala bölünmüş alanlar aslında. İkisinin ortak noktasını bulabilmek benim için bu yola girmeyi aslında oluşturmuştu. İnsanları anlayabilmek aslında psikoloji okurken temel motivasyonumdu. İnsanları anlayabilmek, onların süreçlerini anlayabilmek gibi bir motivasyonum vardı. Siyasette şöyle, Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk geleneği biraz da haline geldi. Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman aslında siyaset alanında yani çocukların bir ilgisinin olması tesadüf değil. Benimki de aynı şekilde ilgiyle başladı. Sonrasında bu ilgiyi bilgiyle donatmak istedim. Bu şekilde de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü tercih ettim.

0: bir okul hayatı, öğrenim hayatı görüyorum. Aynı zamanda bu arada yayın öncesinde de konuştuğumuza göre fakülte birincisi ve bölüm birincisi olarak bitirmişsin siyaset bilimini. Hani bu senin için zorlu bir süreç miydi?
1: Şöyle, fakülte ve bölüm birincisi olarak tamamladığım bölüm aslında benim sevdiğim de bir bölümdü. Sevdiğiniz bir bölümü okurken öğrendiğiniz şeyler aslında sizin için külfet olmaktan ziyade zevk olmaya başlıyor. Severek okudum. Psikoloji de aynı şekilde severek okuyorum. Fakülte birinciliği yüksek bir ganoyu gerektiriyor. Yüksek bir gano içinde aslında birinci sınıftan itibaren çok düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden yani derslerimi en başından sıkı tutmayı kendime hedef edinmiştim. Bu şekilde gelişti aslında. Yani birinci olarak başlayacağım, bitireceğim diye bir iddiayla girmedim üniversiteye. Süreç kendini bu şekilde sonuçlandırdı genel itibariyle.
0: Peki böyle aynı zamanda işte üniversite okurken, çünkü üniversite vize final haftalarını okuyan öğrenciler de bilir, biraz daha böyle yoğun tempolu zor bir süreç olur. Hani hatta ilk senelerinde bazı öğrenciler şey der, keşke YKS'ye çalışsaydım da işte üniversitedeki işte sınavları vize finale çalışmasaydım derler. Peki senin için böyle zorlu bir süreç mi oldu? Sosyal hayatını aynı zamanda nasıl yönettin?
1: Yani zorlu bir süreç oldu aslında. Şöyle, çünkü iki bölümü aynı anda okumaya çalıştığım için yani tabii ki bir sınav olacağı gün iki sınav olabiliyordu. Ya da işte aynı anda aynı sınavlara girmek durumunda kalabiliyordum. Birini ertelemek zorunda oluyordum vesaire. İki bölümü okumanın biraz zorluğu belki olmuş oldu ama bunu bilerek zaten bu yola başlamıştım. O yüzden dediğim gibi bu da çok fazla sürpriz olmadı bana. Zorluklar ve sosyal hayat dengesini koruyabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal ilişkileri çok önem veren biriyim. Arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri vesaire hayatımda önemli bir yerdedir. Bu yüzden de yani tamamen derslere odaklanarak bir yolda gitmek istemedim. Üniversite hayatımda da aynı şekilde bu şekilde geçirmek istemedim. Sosyal faaliyetler, aileyle vakit geçirme, arkadaşlarla vakit geçirme, böyle faaliyetler içerisinde de bulundum. Yani sistematik bir şekilde çalıştığınız zaman zaten hepsinin gelebileceğini düşünüyorum. Planlı bir şekilde çalıştığımızda da bunlar zor olmuyor bence.
0: Ya evet, öyle gerçekten de. Yani bir insan eğer bir şeye vakit ayırmak istiyorsa, bir şeye zaman ayırmak istiyorsa tabii ki kendinden biraz fedakarlık yapması gerekiyor. Sosyal hayatı, evet, normalde işte 4 saat, 5 saat arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsa bunu 2 saate indirip işte 2 saatinde gelişimine ya da kariyerine harcayabiliyor, derslerine harcayabiliyor. Yani aslında vakitsizlik, zamansızlık yoktur. Senin yaratmana bağlı, isteğine bağlı. Eğer istiyorsanız her zaman, her saati kendinize ayırabilirsiniz. Hani belki 1 dakikada olsa, 5 dakikada olsa sizin ayıracağınız ya da fedakarlık yapacağınız vakte göre değişebiliyor. Peki siyaset bilimi okurken neden psikoloji okumayı tercih ettin? Yani sana ne gibi faydası oldu?
1: Şöyle, siyaset bilimi benim için zaten isteyerek başladığım bir bölümdü. Aslında YKS'ye çalışırken ben psikoloji bölümünde öğrenim görmek istiyordum. Sonrasında farklı bir hayale kapıldım ve siyaset tercih etmek istedim. İkinci sınıfa geldiğimde aslında bunun ikisini de yapabileceğimi öğrendim üniversitede. Sıralamam ikisine de tutuyordu. Zaten bizim üniversitemizde çift anadal yapabilmek için bu koşulda sağlamanız gerekiyor. Yani normal YKS sıralamanızla psikoloji öğrenimi de görebilir halde olmanız gerekiyor. Ben ikisini de sağlıyordum ve neden ikisi de olmasın dedim. Siyasetten şöyle, biz hep lisans hayatında hocalar sürekli bu şekilde hitap ederdi. Geleceğin kamu yöneticisi adaylarısın sizler derdi. Bu vizyonla aslında hayata adım atarken yöneteceğimiz kitleyi düşündüm. İnsanlardan oluşan bir yapıyı yönetiyorsunuz en neticesinde. Bu da insanı anlamadan yapılabilecek bir şey değil. Psikoloji dolayısıyla bana bu anlamda disiplinler arası bir bakış açısı kattı. Bu şekilde ikisini iyi bir şekilde ilerletebilmeyi umuyorum inşallah.
0: Ama gerçekten çok doğru bir tercih yapmışsınız. Çünkü bir siyasetçinin öncelikle o insanı, o vatandaşı anlayabilmesi, onun psikolojisini anlayabilmesi lazım ki ona göre işte belli hükümler, belli kararlar verebilsin. Yani empati yeteneğinin de aslında gelişmiş olması gerekiyor ki ona göre doğru kararlar alabilsin. Peki bu arada İçişleri Bakanlığı bünyesinde Gemerek'te bir staj dönemin olmuş. Bu hani sana ne gibi katkı sağladı, nasıl oldu bu süreç?
1: Gemerek'te evet staj yaptım. Bizim bölümümüzde zorunlu staj yapmamız gerekiyor aslında lisans hayatımız boyunca. Fakat bu staj 3. sınıftan sonra zorunlu hale geliyor. Ben 2. sınıftayken staj yapmıştım. Biraz küçükken bir deneyim yaşadım. Bunun da bana bence daha erken bir katkısı oldu. Kaymakamlıkta staj yaptım ve bir kaymakam siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü bünyesinde ulaşılabilecek en yüksek mülki idare amirliği aslında. Amirlik, memurluk olarak geçiyor. En yüksek

0: yüksek amirden aslında onunla birlikte staj yaparken onun deneyimlerinden bize bahsetmesiyle, sohbet etmesiyle edindiğim bilgiler çok kıymetliydi. Derslerde edinemeyeceğim bilgileri öğrendiğimi düşünüyorum. İşleyişin içerisinde bir nebze de olsa bulunabilmek kesinlikle çok kıymetliydi. Güzel bağlantılar edindim orada. Güzel birlikteliklerimiz oldu. Güzel. Bu şekilde iyi bir deneyimdi benim için.
1: Peki böyle o staj döneminde unutamadığın böyle bir anın var mı?
0: Aslında şöyle... Staj döneminde bir çiçek teyze vardı, kaymakamla geliyordu. Bir gün geldi ve elinde birçok böyle dosya var. Bu şekilde geldi, işte yıllardır devam eden bir davası varmış, çözülemiyormuş. Kaymakam Bey'le görüşmek istediğini söyledi. Kendisi de müsait değildi, yanımızda beklettik. O arada bana kızım işte sen savcı mısın diyerek geldi. Ben de hayır demeye kalmadan oradan bir memur şakayla biraz evet evet savcı hanım teyze falan diye geldi. Teyze artık bu saatten sonra ikna etmek mümkün değildi aksine. Ve bütün dertlerini bana anlatmaya başladı. İşte ben de hani ağlamaklı da bir durumdaydı. Böyle yardımcı olmaya çalıştım. İşte kaymakam beyle görüş daha iyi yardımcı olur vesaire diye yönlendirdim. İçeriye kaymakam beyin yanına girdiğinde şöyle demiş. İşte kapıda savcı hanım vardı sağ olsun Allah razı olsun ondan çok güzel yardımcı oldu bana diye bir durumdan bahsetmiş. Kaymakam beyin de böyle bir durumdan haberi yok. Ve hani bu sürprizin neden olduğunu ve haberinin neden olmadığını aslında merak etmişti. Hani bir telaşla kaymakamanın işte savcı hanımı neden kapıda bekletiyorsunuz diye bir telaşla geldi. Böyle tatlı bir anımız var. O an biraz telaşlıydı tabii ama şu günden bakınca çok komik geliyor.
1: Siz nasıl tepki verdiniz? Peki sizin tepkiniz ne yönde oldu?
0: Yani durumu izah ettik kendisine. Bunun böyle bir durum olduğunu gördük. Tabii ama hani Cumhuriyet Savcılığı makamına bu tarz bir ilgiyle yaklaşılması hem Çiçek teyze tarafından hem Kaymakam Bey tarafından güzel bir şey aslında bence. Güzel bir algı.
1: Çok güzel gerçekten. Dışarı çıkıyor kim acaba? Savcı bakıyor, göremiyor. Çok güzel. Peki okurken aynı zamanda TÜBİTAK projelerinde de yer almak senin için nasıl bir faydası oldu ve TÜBİTAK projenden biraz bahseder misin bize?
0: Şöyle, TÜBİTAK 2209A projesi yürütücüsüyüm ben. TÜBİTAK'tan onay almış bir projemiz var. Yerel hizmetlere gönüllü katılım, Kayseri örneği üzerinden ele aldığımız bir proje. Bu projede aslında yani güzel bir tecrübe katıyor öncelikle yani bu projeler bizim için. Ama benim için şöyle bir avantajı oldu. Kayseri'ye ilk geldiğimde ben, Kayserili değilim zaten en başında bahsettiğim gibi. Kayseri'ye geldiğimde aslında Kayseri halkının bu tarz eğiliminin olduğunu fark etmemle birlikte bu süreç başladı. Hani gönüllülük üzerine bence çok fazlasıyla önem verilen bir il burası. O yüzden hani neden burada bu projeyi yapmayalım diye bir soru düştü içimize. Sonrasında sevgili hocam doçent doktor Hüsnü Yakılı ile birlikte onun danışmanlığında benim yürütücülüğümde bir projeye başladık. Böyle güzel bir projemiz
1: Peki,
0: var.
1: Peki böyle projenin amacı neydi? Yani nasıl bir fayda sağlamayı aslında amaçladın projende?
0: Şöyle yerel hizmetlere gönüllü katılım bahsettiğim üzere başlığımız. Gönüllü katılım yönetmeliği var. Bu gönüllü katılım yönetmeliğiyle birlikte yerel hizmet birimleri, belediyeler gibi nin yapmaları gereken bazı durumlar söz konusu gönüllülükle alakalı. İşte organize etmeli, halkı bilinçlendirmeli gibi görevleri var. Biz bu yönetmeliği Kayseri'de 4 ilçe belediyesi ve il belediyesi belirledik. Ne kadar uyuluyor? Hangi uygulamalar yapılıyor? Ya da bu uygulamalar yapılırken hangi yollar takip ediliyor? Bunların geri dönüşleri neler? Halk bu konuda ne kadar istekli? Gibi konuları aslında açığa kavuşturmak ve öğrenebilmek açısından bir projeye başladık. Böyle bir projeydi. Şu anda verilerini topladık. Halen devam eden bir proje. Bitirme aşamasındayız ama inşallah bitecek. Bitince de faydalı olmasını umuyoruz.
1: Çok güzel. Umarım insanlara faydalı olursunuz. Yani ne kadar insanlara bir şeyler katabilirse, ne kadar insanlar için fayda sağlanabilirse o kadar iyi. Bu arada bir de kalite komisyon temsilcisi olmuşsun. Bu nedir? Ne iş yapar?
0: Üniversitelerde kalite koordinatörlüğü başkanlığı da aslında kalite komisyonları kuruluyor. Rektör ya da rektör yardımcılarının başkanlık ettiği, akademik ve idari personelin bulunduğu bir komisyon. Ve bu komisyonda üniversitenin asıl eğitimi, asıl amacı eğitim vermek. Ve eğitim açısından etkileyebilecek, bu olayı etkileyebilecek olumlu olumsuz yönleri, kalite süreçlerini takip etmek amaçlı, iyileştirmek amaçlı kurulmuş bir komisyon. Bu komisyonda da tüm üniversite öğrencilerini temsilen bir öğrenci görevlendiriliyor. 2024-2025 akademik yılı çerçevesinde bir yıllığına bu göreve ben seçilmiştim. Burada öğrencileri temsil etmemiz aslında dediğim gibi kalite süreçlerine katkı sunmamız açısından bir rolümüz olmuştu. Bu şekilde bir yıllık güzel bir dönem geçirdim açıkçası.
1: Çok güzel. Aynı zamanda öğrencileri de aslında dertlerini, sorunlarını anlayabilmek, ona hani tek bir koldan aslında çözüm bulabilmek amaçlı seçiliyor değil mi?
0: Evet, evet, tam olarak bu şekilde. Yani eğitimi daha kaliteli hale nasıl getirebiliriz? Öğrenci için fiziki koşullar olabilir ya da işte duygusal koşullar olabilir. Daha güzel eğitimi nasıl kaliteli hale getirebiliriz? Bunun üzerine kurulmuş bir komisyon. Görevim bittikten sonra da bir sayfamda bir yazı paylaşmıştım işte görevimin sonuna geldik diye. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bu beni çok mutlu etmişti mesela. Yakın zamanda arkadaşlarımın sorunlarına demek ki çözüm bulabildik bu yolda. Gerçekten bir şeyler yapabildik. Verimli geçti. Sadece öylesine bir rol değildi. O yüzden yapabilmiş olmak beni mutlu etmişti.
1: Çok güzel. Gerçekten güzel şeyler yapmışsın ve üniversite hayatını dolu dolu geçirmişsin ve bunun sana artıları çok fazla olmuş. Hani evet, başka insanların işte sorunlarını dinliyorsun, onları çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Hani senin bir olayı yönetebilme, bir şeylere çözüm odaklı olabilme aslında birçok becerini, birçok kabiliyetini geliştiriyor. Bu manada gerçekten çok değerli. Aynı zamanda boş durmamışsın. İngiltere'de yazılar yazmışsın, yazarlık da yapıyorsun. Biraz ondan da bahseder misin bize?
0: Tabii. Yaklaşık bir yıldır aslında yazarlık tecrübem var. İngiltere merkezli bir dergide, psikoloji dergisinde yazarlık yapıyorum. Öncelikle buna Türkiye'deki ayağıyla başlamıştım. Ben Türkiye'de yazarlık yapmaya başlamıştım. Sonrasında bu dergi dediğim gibi İngiltere merkezli. Hem İngilizce becerilerimi geliştirebilmek adına hem de biraz yurt dışı deneyimi edinebilmek adına niye acaba İngiltere'de yapmayayım diye bir soruyla karşılaştım kendi kendime. Sonrasında dedim ki neden olmasın? Başvuru yaptım ve İngiltere için de kabul edildim. Orada da bir süredir yayınlarım oluyor. Yayınlar İngiltere tarafından, oranın merkezi tarafından kontrol ediliyor ve etik ilkelere, işte yazım kurallarına uygunluğu neticesinde de bir yazarlık ünvanı elde ettim. Akredite bir şekilde resmi yazar olarak ünvan aldım yakın zamanda bu da.
1: Çok güzel, tebrik ederiz seni.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Peki genelde böyle hangi, ne üzerine yazıyorsun, hangi konuları ele alıyorsun?
0: Şöyle, Türkiye'de aslında dediğim gibi iki alanı birleştirdiğim için hem siyaset bilimi hem psikoloji alanlarını bir psikoloji dergisinde de bunu yansıtmak istedim ben. Okuyanların aslında kolayca her şeyi anlayabildiği, toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayabilecek alanları seçmeye çalıştım. Bu kapsamda genel itibarıyla kadına şiddet ya da toplumsal cinsiyet algısı, liderlik psikolojisi veya bu gibi konular üzerine eğilmeye çalıştım aslında. Geçtiğimiz dönemde mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir yayınım olmuştu. Türkiye'de bu şekilde yayınlar yapıyorum. İngiltere'de de yani oranın sosyolojik yapısına çok hakim olmadığım için aslında biraz araştırmaya çalıştım. Nasıl yapılar içerisindeler? Çünkü yönetim biçimi bizden çok farklı biliyorsunuz. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Bunun üzerine bir şeyler okumaya çalıştım. Orada ya da genel bilgilerle aslında yazmaya çalışıyorum. Yakın zamanda bir yayınlanacak yazımız var. Biblioterapi ile alakalı mesela yazım, yani kitapların terapi üzerine etkileri, yani kitapların psikoloji süreçlerine olumlu etkisi üzerine bir yazı. Bu şekilde genel olarak toplumsal faydayı gözetecek her konuyu ele alıyorum.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'den böyle İngiltere dergisine ulaşma sürecin nasıl oldu? Hani o bağlantıları nasıl sağladın, işte araştırdın, işte dergiye gittin ya da işte internet üzerinden ya işte ben yurt dışında da yazabilirim, işte kendim geliştirecek bunları yapabilirim gibi düşünüp mü yapsın?
0: Yani bahsettiğim gibi aslında Türkiye'de yazardım. Sonrasında ana merkez İngiltere olan bir dergi olduğu için oraya ulaşmakta aşırı zor olmadı açıkçası benim için. Ama tekrardan bir başvuru sürecimiz oldu. Kalite açısından onların da sonuçta bir yayın süreçleri oluyor. Böyle bir süreçten geçtikten sonra orada da yazar olmaya başladım. Bu şekilde gelişti.
1: Peki şu an mesela yurt dışında da mesela yazarlık yapmak isteyen, şu an bizi dinleyen vatandaşlar olabilir. Onlara ne önerin olur, neler yapabilirler?
0: Şöyle, İngilizce yazım becerilerini geliştirebilmek çok kıymetli bence bu konuda. Çünkü İngilizceyi biliyorsunuz çok farklı yetenekleri birleştirerek ölçülebilir bir alan, İngilizce biliyorum diyebilmek. Bu alanda yazabilmek, okuyabilmek, belki dinlediğini anlayabilmek, konuşabilmek çok fazla önemli. Yazabilmek konusuysa hem Türkçe'de hem İngilizce'de bence ayrı bir yetenek istiyor. Yani bu anlamda kendilerini geliştirebilirler. Sürekli yazım deneyimleri yapılabilir. Biz lisans hayatımız boyunca aslında çok fazla yazı yazdık. Benim deneyimim oradan geliyor büyük ihtimalle. Çok fazla bilimsel araştırmamız oluyordu. Makale sonuçları, sonuç raporları vesaire. Çok fazla yazı yazıyorduk. Bu alanda da gelişmek isteyen birisi bence hani bu akademik üslubun nasıl kullanıldığına dair bilgiler edinirse ve bunu bir şekilde kullanmaya başlarsa hem Türkçe hem İngilizce yazı yazabilir.
1: Çok güzel. Bu arada bölümünde İngilizce zorunluluğu var mı?
0: Yok. Üniversitemizde böyle bir zorunluluk yok. Hı hı. Ben kendim öğrendim İngilizce açıkçası.
1: Çok güzel. Peki İngilizce öğrenme süreci nasıl oldu? Yani aynı zamanda bir de şu an Erasmus projen var. İşte yakın bir zamanda Polonya'ya gideceksin. İngilizceye çalışma aşaman, Erasmus sınavına çalışma aşaman nasıl ilerledi? Seni çok zorladı mı?
0: İngilizce şöyle, hepimizin aslında çocukluktan itibaren hep böyle dertli yanlarından birisi bence. İngilizceyi keşke küçükken hepimiz öğrenebilsek. Çünkü 7'li yaşlara kadar yanlış bilmiyorsam İngilizceyi yani dil becerilerini öğrenebileceğimiz beyin lobu daha açık oluyor. Ve dolayısıyla öğrenebilme hızımız da daha hızlı oluyor bu alanda. Yaş ilerledikçe bu alan tamamen tabii işlevselliğini kaybetmiyor. Fakat kullanabilme oranımız daha düşebiliyor. Bu yüzden küçükken öğrenebilmenin farkı belki daha aşikardır. Ben büyükken öğrenebilenlerdenim. Yaklaşık 2 senedir İngilizce tecrübem var. Bir özel kursa gidiyorum ben. Şu anda da halen devam ediyorum. En başından itibaren, A2 kurumundan itibaren başlayarak eğitimi almaya devam ettim. Kendim de yine okumalar yapmaya çalıştım. Yazmalar sürekli. Yazma çünkü bence daha farklı bir alan. Yazmaya çalıştım. Sürekli yazılar yazmaya çalıştım. Bu şekilde geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu anda C1 seviyesinde olmam lazım. Bu şekilde gelişti.
1: Çok güzel. Bu arada İngilizce çalışırken eğer bir kursa gidiyorsanız, belli bir yerden ders alıyorsunuz ya da özel ders alıyorsanız sadece o dersi dinleyip ya da o derse katılmak yetmiyor. Aynı zamanda işte konuşma pratiği, yazı yazma pratiği, işte kendiniz evde belki saatlerinizi harcayacaksınız, çalışacaksınız, diziler, filmler izleyeceksiniz. Mutlaka bir şeyler katmanız gerekiyor. Siz mesela örneğin işte yazılar yazmışsınız. Size o kadar çok faydası, o kadar çok katkısı olmuştur ki. Çünkü o yazıda kim bilir kaç tane kelime öğreniyorsunuz. Kelime darcınız çoğalıyor. İşte konuşma darcınız çoğalıyor. Belki bakıyorsunuz bu nasıl telaffuz ediliyor ona bakıyorsunuz. Gittiğiniz kursta insanlarla konuşuyorsunuz. Belki işte o İngiltere merkezli dergide belki oradaki insanlarla iletişime geçiyorsunuz. Bu mutlaka katkı sağlıyordur. Aynı zamanda Erasmus projesinde yer almak istiyorsanız işte Erasmus'la yurt dışına çıkmak istiyorsanız size sadece yazılı bir sınav değil aynı zamanda sözlü bir sınava da bir mülakata da tabi tutuyorlar. Onun için de aslında sadece yazmak, duymak, bilmek değil konuşabilmek, telaffuz edebilmek de lazım. Çünkü siz yurt dışına gittiğinizde oradaki insanlarla işte iletişime girebilmeniz, kendinizi ifade edebilmeniz aslında kendi yaşamınızı devam ettirebilecek, kendi ihtiyaçlarınızı başka insanlara anlatabilecek ya da başkalarını daha iyi anlayabilecek seviyede öğrenmeniz gerekiyor. Bu da zorlu bir süreç çünkü her ülkenin de aslında konuşma tarzı çok farklı. Biz nasıl Türkiye'de işte belli başlı işte kelimeler ya da atasözlerimiz, deyimlerimiz varsa bu başka ülkede aynı şekilde farklı şekilde devam ediyor. Ya da kısaltmalarımız varsa işte biz şu an mesela biraz daha batıdan yabancı kelimelerden çok kısaltmalar kullanıyoruz işte. Okay, bye falan diyoruz ama daha farklı kısaltmalarımız da var. Aynı şekilde oranın biraz daha kültürünü de öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sana şunu da soracağım. Bu Erasmus sınavına çalışma sürecin bir kursa gidiyordum dedin. Onun haricinde kendi çalışma süren nasıl oldu? Mesela işte günde kaç saat çalıştın? Neye göre kendini planladın? Çünkü aynı zamanda işte vizelerin, finallerin, üniversitelerin, projelerin, TÜBİTAK projeleri, gönüllülükler, İngilizce dergi yazısı gibi daha birçok şeyi aslında doldurmuşsun kendini böyle. Ona nasıl vakit ayırdın? Nasıl zaman ayırdın? Ve zamanını nasıl yönettin?
0: Şöyle bizim Erasmus sınavımız dönem başında oldu. O yüzden öncesinde bir 3 ay tatilimiz vardı. Yaz tatili vardı. Yaz tatilinde biraz geliştirmeye çalıştım ben. Sınava odaklı çalıştım aslında. Çünkü dediğim gibi yani her türlü beceriyi ölçecek şey farklı oluyor. Bizim üniversitemizde sınav 2 aşamalıydı bahsettiğiniz gibi. Öncesinde bir yazılı sınava tabi tutuluyorsunuz. Sonrasında da bir sözlü mülakat oluyor. Yazılı sınav için B2 seviyesine kadar bir seviye tespiti var aslında sınavda. Benim yazılıya girerkenki seviyem B1'di. O yüzden sınavım aşırı güzel güzel geçti diyemem yazılı sınavım. Beni toparlayan şey sözlü mülakattı. Biraz daha konuşma ve aslında bahsettiğiniz gibi kendi yerel halkın diliyle konuşabilme ya da aksanı o şekilde yönetebilme farklı bir alan tabii. Bunun üzerine biraz daha eğitimler almıştık biz. Bu yüzden de o alanda daha iyi olduğum için bence biraz o toparladı. Ve sonunda Erasmus sınavını hibeli olarak kazandım ben. Bu şekilde gelişti.
1: Çok güzel. Gerçekten tebrik ederim. Bu arada Erasmus sınavı senin için çok hani zorlayıcı, zor bir sınav mı? Buradan Erasmus sınava girecek öğrenciler var, yurt dışı hayali olan öğrenciler var. Ve mülakatta da mesela ne tarz sorular soruyorlar?
0: Öncelikle yani sınav şöyle, formatlarını aslında ben önceden bir format olarak sayfasında vardı üniversitenin. Bununla beraber ben diğer üniversitelerin formatlarını da çözdüm. Örnek soruları çözdüm sürekli. O yüzden az çok hangi soruların gelebileceğini yani biliyordum. Ama sınavda şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Süremiz çok azdı bence. 80 soru 80 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkçe'de bile belki bu biraz zorken İngilizce'de biraz daha zor olmuştu bizim açımızdan. Ama güzel bir sınav yapmışlar. Yani gerçekten B2 seviyesini ölçecek bir derecede. Ben çalışırken dediğim gibi çıkmış soruları aldım. Özellikle onlar üzerinden çözdüm. Bilmediğim kelimeleri özellikle işaretledim vesaire. Bu şekilde gelişti. Sözlü aşamasında da aslında bence burada yani Türkler olarak çok fazla kaygıya girebiliyoruz. Bu kaygının sebebi de biraz sanki eleştirilme korkusu gibi. Sonuçta dil konuşmak yani sıfırdan 0-1 yaş arasında bir çocuğun ya da 1 yaş üzerinde yeni konuşmaya başlamış bir çocuğun konuşması çok mükemmel değil. Ama biz ona kızmıyoruz, eleştirmiyoruz onu. Çünkü öğrenmeye çalışıyor aslında diyoruz. Ama belli bir yaşa geldikten sonra sanki mükemmel olmalıymış gibi bir algıya kapılıyoruz. Dolayısıyla bu da ekstra bir külfet yüklüyor aslında bize. Dil konusunda yani bana artık atan şeylerden biri bahsettiğim gibi İngilizce eğitimi alıyorum aslında, kursa gidiyorum. Ve orada sürekli İngilizce konuştuğum hocalarımız var. İngilizce dışında hiçbir cümle duymadım ağızlarından bugüne kadar. Bunun artı yönü var kesinlikle. Bununla birlikte ben düşünürken bazen İngilizce düşünmeye zorluyorum kendimi. Mesela hani bireysel olarak da mesela şu bardağı buradan kaldırıp şuraya koyduğumu İngilizce düşündüğünüz zaman aslında hayatınıza entegre etmiş oluyorsunuz. Sözlü de yani bunların hepsinin artısı oldu benim açımdan. Genel hayat bilgisi soruları sormuşlardı. Orada hayatını nasıl idame ettireceksin? Ya da daha önce hiç yurt dışı deneyimin oldu mu? Sonrasında bir görsel göstermişti hocamız. Hatta iki görsel göstermişti. Bunları karşılaştırmanı istiyorum demişti. Sonrasında bir restoranda nasıl sipariş verirsin üzerine bir diyalog yapmıştı kendisiyle. Bu şekilde geçmişti. Yani güzel bir sözlü deneyimiydi benim açımdan. İlk İngilizce sözlü deneyimimdi. Biraz korkuttu beni ama güzeldi.
1: Peki buradan Erasmus'u yapmayı düşünenlere ne gibi tavsiyeler verirsin?
0: Şöyle lisans hayatında ise şu an öğrenciler, çünkü yüksek lisansta da yapılabiliyor bu. Bence İngilizce bir şekilde başlanılması gerekiyor. Yani neresinden başlarsanız kârdır diye düşünüyorum. Hatta yani İngilizceyi artık yabancı dil olarak görmeyenler bile var. Yabancı dil olarak başka bir dil eklemeyi hedef edinenler de var. Bu kapsamda bence İngilizceyi artık biliyor, konuşabiliyor, anlayabiliyor olmamız önemli. Pek çok mezun veriyoruz, pek çok öğrenci mezun oluyor. Onlardan artı bir farklılığımızın olması açısından belki İngilizce bizim için taşıyıcı bir etken olabilir.
1: Çok güzel. Bu arada Erasmus'u Polonya'ya seçmişsin. Neden Polonya'yı seçtin?
0: Şöyle, bizim üniversitemizin anlaşmalı olduğu iki ülke vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben Polonya'yı tercih ettim. Güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bir de öğrenci dostu bir ülke olduğunu duydum. Gidenlerden de bu şekilde yorumlar aldım. Kendi yerel birimini kullanıyor, Zloty birimini kullanıyor. Biraz daha hani bütçe açısından da bizi rahat ettirecek bir ülke olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel. Bu arada şöyle bir şey de var. Genelde Türkiye'deki vatandaşların sıkıntı çektiği vize konusu. Herkes işte bir ülkeye gideceğim, yani gezmeye bile gidecek olsa acaba vize alabilecek miyim, vize işlemim nasıl olacak, neler yapmam gerekiyor gibi sorular soruyor. Senin peki bu Erasmus projende vize aşaman nasıl ilerledi, vizeni alabildin mi?
0: Aslında benim Erasmus'um öncelikle proje değil, öğrenim hareketliliği. Hı hı. Bu yüzden farklı bir süreç gerektiriyor. Belki bilmiyorum proje olunca nasıl oluyor. Şöyle, vize, öğrenci vizesi aslında en hızlı çıkabilecek ve en güvenli alan diyebileceğimiz bir süreç bence. Vize işlemleri maalesef zor. Özellikle Avrupa'ya gitmek istiyorsanız zor oluyor. Bu alanda yani ben de çok zorlu bir süreçten geçtim. Halen geçiyorum. Şu an halen sonuçlanmış değil vize randevum, vize sonucum. Bu şekilde güzel bir yol olsun isterdim ben buradan. Yani gerçekten çok kolaylaştırılabileceğini düşünüyorum bu süreçlerin. Öğrenciler adına çünkü bilmediğimiz bir alana giriyoruz. Hiç bilmediğim, daha önce hiç deneyimlemediğim bir şey. Dolayısıyla yani daha yardıma ihtiyacımızın olduğunu düşündüğüm bir yer. Tabii kendi çapımızda bir şeyleri öğrenmeye çalıştık ve bu şekilde bilgi edinerek başvurumuzu yaptım inşallah.
1: Çok güzel. Bu arada aynı zamanda gönüllülük projelerinde de yer almışsın. Yani zaman yönetimini nasıl yapıyorsun? Yani çünkü gerçekten çok dolu dolu. İşte yazarlık yapıyorsun, yazılar yazıyorsun. Hem Türkiye'ye hem işte İngiltere odaklı yazılar yazıyorsun İngilizce ve Türkçe olarak. Bunun için belli bir zaman harcaman gerekiyor. Aynı zamanda üniversite okuyorsun ve iki bölümü birden okuyordun. Şu an birinden mezun olmuşsun ama belli bir süreçte aynı anda okuyordun. Bunun yanı sıra TÜBİTAK projesi yapıyorsun. Orada da işte proje için işte belli işte tezler, çalışmalar, araştırmalar, okumalar yapman gerekiyor. Bir de ayrıca gönüllülük projeleri var buna ek olarak. Nasıl yönetiyorsun zamanını?
0: Yani, gönüllülük aslında yani kelimenin içerisinde bir gönül barındırıyor. Yani bunu isteyerek yaptığınız zaman hepsi için söyleyebilirim. İsteyerek ve planlı bir şekilde yaptığınız zaman bunların zor olduğunu düşünmüyorum ben. Gün içerisinde 24 saatimiz var. Birçok şeye zaman ayırabiliyoruz. Hatta bu zamanı ayırmak istemesek bile bilinçsiz bir şekilde yitirebiliyoruz. Bunu bence kontrollü kısma çekebilirsek bunların hepsi yapılabilir şeyler. Yani sahada olmak, gönüllülük projeleri içerisinde yer alıyor olmak. Mesela şu anda AFAD gönüllülüğü yapıyorum ve bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani vizyonunuzu, misyonunuzu aslında temel değerlere bağladığınız zaman bunların hepsi yapılabiliyor. Biliyorsunuz 6 Şubat depremini yaşadık ülke olarak. Evet. AFAD bu alanda çok üstün bir rol üstlendi. Burada aslında bu bilinçle hareket ettiğiniz zaman, buraya katkı sunacağınızı bildiğiniz zaman yaptığınız bir şey külfet olarak gelmiyor, zorluk olarak gelmiyor. Dolayısıyla yani bunu o şekilde bakarak deneyim edinmek açısından hem de yardımcı olabilmek açısından bakıyorum ve yetiştirebildiğimi düşünüyorum. Umarım daha fazla şey yetiştirebiliriz.
1: Umarım gerçekten. Peki sana nasıl katkılar oldu? Çünkü üniversite öğrencilerinin aslında okurken gönüllülük projelerinde de yer alması hem CVC açısından hem ona kattıkları değerler açısından hem yani duygusal olarak olsun, kariyer odaklı olsun, başka insanlara dokunup başka insanlara yardım edebilmek olsun. Yani her türlü bir şeyler katıyor. Yani eğer sizinde illa üniversite okumanıza gerek yok. Üniversite okumuyorsanız, lise zamanındaysanız ya da şu an işte çalışıyorsanız mutlaka gönüllülük projelerinde yer almanız. Yani karşı tarafı iyi edebilmek. Yani kalbini rahatlatıyorsun en basitinden. Kesinlikle. Yani sana ne gibi faydaları oldu bunun?
0: Yani genel olarak tüm deneyimlerin açıkçası benim için faydası farklı perspektifleri görebilmek oldu. Dediğim gibi biz siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları, öğrencileri ve iş alanında çalışanları olarak aslında birer yönetici adayıyız. Yani bunun kamu sektörü olmasına gerek yok. Özel sektörde de birer yönetici adayı olarak lanse edilebilir. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken insanların ne süreçlerde olduğunu bilmemek ya da toplumdaki bazı farklı aşamalarda deneyim edinmemiş olmak bu meslekte çok fazla önünüzü açmayacaktır bence. Bu yüzden hani o süreçlerin içerisinde bir parça olarak bulunabilmek benim açımdan çok çok kıymetli. Yani burada neyi nasıl deneyimlediğim belki ileriki hayatım açısından çok daha farklı bir perspektife sahip olmamı sağlayacak. Bu yüzden yani gönüllülük faaliyetlerinde de olsun, diğer deneyimler açısından olsun hepsinin bir birikim olduğunu düşünüyorum. Faydası muhakkak olur, muhakkak olacaktır. Yapmak isteyenler, düşünenler, korkanlar varsa kesinlikle başlasınlar. Herhangi bir yerinden başlayın ve bir şekilde ilerleyebileceğine güvenin. Böyle olduğunu düşünüyorum. Gönüllülük zaten başlı başına bir toplumsal fayda. Dolayısıyla siz burada bir faydayı ürettiğiniz zaman, bir şeyleri yaptığınız zaman orada hani maddi bir karşılık almıyorsunuz belki ama bir gönül bağı oluşturuyorsunuz. Evet. Ben bu projeyi yaparken çok güzel geri dönükler aldım. Yani yetkililerle görüştük, belediyelerle görüştük, belediye başkanlarıyla görüştük ve hepsinden çok güzel geri dönüşler aldım. İşte sizin gibi gençlerin bu şekilde deneyim edinmesi, sahada çalışması çok kıymetli bizim için dediler. Bu yüzden ben de bu şekilde görüyorum bu olayı.
1: Çok güzel. Peki yeni neslin böyle gönüllülük projelerine bakış açısı nasıl? Yani şu an işte gittin, gönüllülük projelerinde yer aldın. Onların da düşüncesi aynı yönde mi ya da eskisine göre daha mı az sence?
0: Şöyle veri toplarken aslında biz bu soruları da kendilerine yöneltmiştik. Özellikle gençlerden yönelik bir isteğin olduğuna dair çok fazla yorum aldım. Yani gençlerin sahada olma istekleri, deneyimleri yani belediye başkanının yardımcılarının ve yetkililerinin yorumlarıyla bu şekilde görünüyor. Bunun haricinde benim deneyimim olarak bahsedecek olursam AFAD'da deneyimim var şu anda, halen devam ettiğim. Öncesinde LÖSEV'de gönüllülük yapıyordum. Ve oralarda çok fazla genç nüfusun var olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında işte üniversite kulüpleri ya da işte Erciyes Üniversitesi'nden de yine aynı şekilde benzer kulüplerle tanışmıştım. Bu tarz bence algılarla birlikte yeni nesil gönüllülük anlamında istekli. Yani bunun olduğunu düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir durum var. Yani genç neslin bu alanda hani ne kadar katılımının faydalı olduğunu gösterecek bir etmen bence şu. Biliyorsunuz dijital bir çağda yaşıyoruz. İnsanların dijital çağ adı altında işte birçok bağımlılıkları gelişebiliyor. Oyun bağımlılıkları gelişebiliyor ya da dijital bağımlılıklar gelişebiliyor. Bununla beraber işte sosyal geri çekilmeyle birlikte aslında çok fazla depresyon, belki psikopatolojik hale gelebiliyor bu durumlar. Bu yüzden bunların bir yanı var. Diğer taraftan tabii kötü madde alışkanlıkları vesaire gibi kötü bir alan söz konusu. Gençlerin gönüllülük gibi böyle duygusal anlamda kendilerini iyi ve bir yere ait hissedebilecekleri yerlerin artması bunları da bence çok olumlu anlamda değiştirip dönüştürecek yapılanma. Bu yüzden gönüllülüğün ben her daim her yaş için uygun olduğunu düşünüyorum. Gençler için, yaşıtlarım için, akranlarım için de bilhassa kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, teknolojiye değinmişken şunu da söyleyeceğim. Sosyal medyayı ya da telefonu ne yönde kullanıyorsun? Yani ne kadar kullanıyorsun? Çünkü şu anda gerçekten bu bir sorun. Gençler çok fazla sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı. Yani zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorlar. Evet. Sürekli video izliyorlar, sürekli bir şeyler hani sadece araştırma yönünde değil ama işte akımları izliyorlar, YouTube'da videolar izliyorlar ve zamanın nasıl geçtiğini farkına varmıyorlar. Onlara da bir şey katmıyor. Evet, gündemden belki geri kalmıyorlar, bir şeyler öğreniyorlar ama bu zamanı aslında gençler yönetemiyor. Sen bunu nasıl yönettin? Ya mesela sosyal medyayı kullanmayı mı tercih etmiyorsun ya da mesela telefonu kısıtlamalar getirdin, yoksa kendin aslında zamanını yönetmeyi mi öğrendin?
0: Aslında şöyle, yapacağım şeyleri planlı bir şekilde planladığım zaman, mecbur olduğum şeyler öncelikli konuma getirdiğim zaman diğer alternatiflere çok fazla zaman kalmıyor da biliyordu bazen ama sosyal medya kesinlikle benim açımdan da hani kullandığım ve sürekli paylaşımlar bile yaptığım bir alan aslında. Bunun bağımlılığa ve hani sorunlu bir kısma dönüşmesi, bunu bilinçsizce yapmak bence. Bu alanda dediğiniz gibi sürekli bir şeyler kaydırıyoruz ve 2 dakika önce eminim ki ne kaydırdığınızı hatırlamayacaksınız.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir durum söz konusu, psikolojik bir bakış açısından ele alırsak, beynimiz bu durumu hatırlıyor. Aslında 2 dakika önceki o kaydırdığınız şeyi beynimizde hala devam ettiği bir pencere var. Bu pencerede sürekli bizim için bir aktiflik söz konusu oluyor. Beynimizde sürekli bir dalgalanma söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu bilişsel olarak da çok yorgun bir zihni beraberinde getiriyor. Benim belki avantajım bu alanda yani psikoloji eğitimi alıyor olabilmem ve bununla ilgili bir bilince sahip olabilmem oldu. Ama bunu bireysel olarak bence engellemeliyiz. Yani neyi niçin yaptığımızı bilmeliyiz öncelikle. Bu yüzden yani kendime öyle kısıtlamalar getirmiyordum. Yani bir saat telefona bakacaksın diye bir kısıtlama getirmiyordum. Ama bunun ne kadar zararlı olduğuna dair bir bilinç geliştirmek için çok çaba sarf ettim. bu yüzden de böyle bir durum bence.
1: Ya şey mutlaka oluyordur ya, telefonu elinize alıyorsunuz. Hayır, ben bırakmalıyım. Çok bakıyorum, bırakmalıyım, şuna aslında öncelik vermeliyim diye. Kendi öncelikleriniz belirlediğinizde aslında önce onları belirlemek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Başka şeyleri yaparken zaten içinizde bir huzursuzluk oluyor. Yani ben bunu yapıyorum ama bunda ne kadar vakit harcayacağım. Ben bunu bırakayım, yapmayayım, önceliği ona vereyim diye düşünebiliyorsunuz. Peki gelecek hedeflerin neler? Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun?
0: Yani 10 yıl çok uzun bir süre. Bu soruyu düşünürken mesela 10 yıl önceki halimi düşündüm. 10 yıl önce 13 yaşındaydım yaklaşık. Ve yani bunların olacağını düşünmezdim açıkçası. Başarılı bir insan olmayı istiyordum. Toplumsal fayda üreten bir genç olmayı istiyordum. İyi bir kariyer istiyordum. Bunlar belki şu an tohumlarını attığım bir dönemdeyim, evet. Ama yani nokta atışı olarak işte şu olmak istiyorum, fakülte birincisi olmak istiyorum, yazar istiyorum şeklinde değildi bunlar. Dolayısıyla 10 yıl sonrası adına da nokta atışı olarak bir şey söyleyemem. Hayat ne getirir bilemiyorum. Çünkü pek çok şey hayatımızda olan aslında bir sürü ihtimalin bir araya gelerek oluşturduğu şeyler. Hangi makamda olursam olayım, hangi görevi yapıyor olursam olayım, eşitlik ve liyakat esaslı bir hayat diliyorum kendi adıma. Bu pozisyonda yaptığım her iş benim için çok kıymetli ve onurlu olacaktır.
1: Peki ne olmak istiyorsun böyle gelecekteki hedefinde şu anda? İşte siyaset bilimini bitirmişsin, psikoloji bölümünde okuyorsun. Hedefin ne bu? Bundan sonraki hedefin ne yönde?
0: Şöyle, ben psikolog olmak istemiyorum aslında. Yani meslek olarak bir psikologluk yapmayı hedeflediğimi söyleyemem. Kendi yani ilk alanım olan siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerinden mülki idare amirliği hedefim var. Tabii dediğim gibi zaman ne getirir, hayat koşulları neyi götürür bilemiyorum. Şu anki hedefim açıkçası mülki idare amiri olabilmek ve iki vizyonumu birleştirip toplumsal faydayı yeniden güzel bir şekilde üretebilmektir.
1: Çok güzel. Bu arada siyaset bilimi mezunsun. Bir siyaset bilimci olarak bir devlet memuru olsan ya da böyle bir siyasette belli bir yere sahip olsan ilk değiştireceğin şey ne olurdu?
0: Yani değiştirmekten ziyade güçlendireceğim bir alan olarak liyakat ve bence fırsat eşitliği üzerine yapılan yani şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü liyakatlilik aslında iş ehline vermek demek. Bu alanda kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden ve gerçekten fayda üretebilecek kişiye o işi teslim etmek demek. Bu kıstas çok kıymetli. Bunun dışında da fırsat eşitliği aslında bir köydeki çocukla metropol bir şehirde çok iyi eğitim almış bir çocuğun aynı şartlardan haberdar olabilmesi ve hayatındaki o dezavantajlı olarak görünen kısmı telafi edebilecek imkanlara sahip olabilmesi adına güzel bir alan olacak. Bence fırsat eşitliği çok kıymetli. Yani gücüm olursa ve yapabilirsem eğer böyle bir şey, fırsat eşitliği ve bahsettiğim gibi liyakat üzerine geliştirmeler nasip olursa inşallah güzel olur.
1: Peki böyle bir söz sahibi olsam, işte güçlü bir siyasetçi olsam şunu yapardım dediğin bir şey var mı? Ya da şunu katardım dediğin ekstra bir şey var mı? Ya da hani şu benim hayalim, keşke şu olsaydı, işte şöyle olurdu dediğin bir şey aslında. Hani liyakat ve o dediklerinin dışında.
0: Bence psikolojik bilgi her alanda zorunlu tutulmalı. Yani genel ve temel düzeyde aslında insanı anlayabilme yetisinin herkesin sahip olması gereken bir yeti olduğunu düşünüyorum. Bunun aslında meslek sahibi olmaktan ziyade halka yayılarak tüm tabana yayılmış bir şekilde, bilinçli bir şekilde ilerletiliyor olması Türkiye için çok kıymetli olacaktır. O yüzden psikoloji bilgisinin ben bu alanda yani öğrenilmesi ve öğretilmesi üzerine politikalar yapılmasını söyleyebilirim sorunuz için.
1: Çok güzel. Bu arada psikolojiyle ilgili bir soru daha soracağım sana. Psikoloji öğrencisin. Şu anda gençlerin çoğu gelecekten umutsuz. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Acaba işsiz mi kalacağım? Acaba işte hangi bölümü okuyacağım? Hangi liseye gideceğim? Hani birçok aslında kafasında soru var. Ya da okudum, acaba işte mesleğime erişebilecek miyim? İşsiz kalacak mıyım? Yoksa bir işe yerleşip orada mutlu olabilecek miyim? İstediğim parayı kazanabilecek miyim gibi aslında kafasında tonlarca soru var ve umutsuzluğa kapılmış durumdalar. Bunun için neler söylersin gençlere?
0: Yani bu korku ve kaygıyı anlayabiliyorum, paylaşabiliyorum hatta. Ama yani umutsuzluğa kapılmak aslında bence nokta olarak görebileceğimiz bir yer olmamalı. Yani ulaşılacak bir nokta olarak görülmemeli diye düşünüyorum. Tabii bu çok zor. Kendime de sürekli sık sık hatırlattığım bir kısım. Yani umutsuzluğa kapılana kadar aslında stratejik olarak kendimize yapabileceklerimiz konusunda, iç etmenlerin, iç etkilerin aslında söz konusu olduğu şeyler üzerine düşünmeliyiz bence. Yani dış etkenler bir yere kadar kontrol edilebilir ama iç etkenler, kendi çalışmanız, kendi başarınızı aslında oluşturmanız bence daha kıymetlidir. Bu alanlarda çalışıyor olmak ya da deneyimler ediniyor olmak, bahsettiğiniz gibi staj deneyimi mesela ediniyor olmak ya da iş hayatından önce işte bir şeyler üzerine profesyonelleşmeye belki çalışmak, adım atmak. Bu alanda bence çok kıymetli ve biraz daha umuda sürükleyecek şeyler bizim için. Umutsuzluğa kapılmamayı diliyorum tüm gençler ve kendim adına.
1: Evet. Ya bu arada eğer belli bir bölüm okuyorsanız ya da belli bir şey yapıyorsanız aslında siz istediğinizde enerjinizi o yönde odakladığınızda aslında o şey oluyor. Ya çünkü şöyle düşünün, en iyi bölümün, en güzel bölümün, en yüksek bölümün bile bir yerlere varabilmek için, bir şeyler olabilmek için ya da istediğinizin olması için yine belli bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sadece ben okuyayım, bitireyim, mezun olayım, işe yerleşeyim de bitmiyor. Ya en basitinden tıp okusanız bile ilk başta acile geçiyorsanız, hı-hı, o sınava işte ALES'e girip işte TUS sınavlarına girip yüksek bir puan alıp ancak istediğiniz bölüme yerleşebiliyorsunuz. Yani işte göz mü istiyorsunuz, göz doktoru oluyorsunuz. İşte beyin cerrahlığı mı istiyorsunuz, cerrah oluyorsunuz. Yani yine belli bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Onun için bir emek ve enerjinizi aslında o yönde yönlendirmeniz gerekiyor. Aynısı siyasette ya da psikolojide ya da iletişim fakültesinde, hepsinde aynı. Eğer siz bir şey istiyorsanız onun için önceden, şimdiden mesela çabalamaya, şimdiden onun işte o tuğlalarını, o tohumlarını ekmeye başlayın ki ilerledikçe o büyüsün, gelişsin ve size meyvelerini vermeye başlasın. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Ya çünkü eğer bir şey istiyorsanız o olmuyorsa belki daha iyisinin, daha farklısının olabilmesi içindir. Yani ya bu olmadı, ben ne yapacağım diye böyle karalar bağlamayın. Ya belki de daha güzellerinin olması için o olmuyordur. Öyle düşünün.
0: Tabii ki, kesinlikle biraz, çok katılıyorum bunların hepsine.
1: Tabii ki biraz daha pozitif baktığınca hayat da pozitifleşiyor. Hani sen ne kadar pozitif, ne kadar umutsuz bakarsan hayatın da o yönde ilerler. Yani hani kesinlikle. Evet, herkes kötü şeyler yaşıyor. Herkesin hayatı zor. Mutlaka kötü zamanlar geçirebiliyoruz. Her günümüz dört dörtlük değil, her günümüz mükemmel geçiyor değil. Ama bunları yönetebilmek, aslında bunları pozitif şekilde değerlendirebilmek çok önemli. Hani başıma bu geliyor benim. Evet, çok kötü, çok üzücü. Hı. Ama ben ondan ne kazandım? Bana ne kattı? Bana neyi öğretti? Ya da o olayda yani kimlerle tanıştım? Yani bu bile insan aslında farklı bir bakış açısı getiriyor yani. Kesinlikle. Bu arada şu da var, çok popüler ve çok konuşuluyor gençler arasında, torpil konusu. diyor ben bir mesleğe yerleşmek istiyorum ama torpil var, torpilsiz yerleşemem. Şunu olmak istiyorum ama yine torpil gerekiyor. Bu konuda bir genç olarak senin düşüncelerin ne yönde?
0: Yani şöyle, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü adına dediğiniz gibi işte mülki idare amirliği, hakimlik vesaire gibi mesleki tercihlerimiz olabiliyor, imkanlarımız olabiliyor. Ve yani algıdan söz edecek olursak, evet kesinlikle çok büyük bir algı o şekilde ilerliyor. Yani mülki idare amirliği, bahsettiğiniz ifadeyle torpille olmak zorundasın gibi bir algı var. Ben buna şöyle bakıyorum, bahsettiğim gibi değiştirebileceğimiz şeyler üzerine aslında biraz daha kendimizi geliştirirsek ve mülakat aşaması en neticesinde söz konusu olan yer, heybemizi aslında dolu götürürsek orada güzel bir avantaj olacaktır bizim için. Yani bu anlamda umutsuzluğa yine kapılmak ya da ilk blokajı kendimizin koyması belki yanlış bir şey bence. O yüzden yani bu algıya yönelik çalışmalar değil de, ya da bu algıyı kabul ederek bu şekilde ifade ederek değil de, bu şekilde hareket ederek de değil tabii ki de, bence çabamızı kendimize yönetmemiz lazım. Ben ne yapabilirim ya da nasıl kendimi daha iyi geliştirebilirim? Bu alanda diğerlerinden beni ayıran şey aslında nedir? Birçok mezun var her bölümde olduğu gibi. Siyaset biliminde de çok fazla mezun var. Psikolojide de çok fazla mezun var. Beni ayıran şey ne aslında bunlar arasında? Ya da kendime kattığım liderlik tecrübem var mı? Yöneticilik tecrübem var mı? Temsiliyet tecrübem var mı? Gibi bu tecrübeleri edinerek aslında hem daha özgüvenli hale gelebiliriz, hem de bu gibi sorular kafamızı çok karıştırmaz bence.
1: Ama şöyle bir şey de oluyor. Gençler ya kendime ben bunu katıyorum ama acaba boşuna mı katıyorum? Ya ben ne kadar kendime bir şeyler katarsam katayım. Ya ben değil, örneğin torpilli başka birisi oraya geçebilecek diye de düşünebiliyor. Bunun hakkında ne dersin?
0: Bahsettiğim gibi yani kesinlikle böyle bir algı söz konusu. Ama yapabileceğimiz şeyler üzerine odaklanmak daha stratejik geliyor bu konuda bana. Yani zaten gençlik çok kaygılı bir süreç. İçinde de bulunan biri olarak 20'li yaşlar çok kaygılı bir süreç. Ama psikogelişimsel olarak da aslında bunun beklenmesi normal yani. Çünkü hayatınızda hiçbir şey net değil. İşiniz belki net değil, eşiniz belki net değil. Ya da buna dair hayatınızda kendinize dair edindiğiniz bir alan yok. Kendinize oluşturduğunuz bir hayat yok aslında. Yani 30'lu yaşlardan bakıldığı zaman belki daha rahat bir hayat içerisinde, en azından bazı belirli şeylerin olduğu bir hayat içerisinde olmak daha güvenli hissettirebilir. Şimdi biz bunun kaygısıyla da birlikte yaşıyoruz. Ekstra evet. Diğer taraftan bahsettiğiniz gibi algıların söz konusu olması da bizi sürekli strese ve kaygıya sokuyor. Yani tüm bunlar karşısında yapabileceğim şeye odaklanmak daha stratejik geliyor bana. O yüzden yapabildiğim kısmı değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Evet, bir de yayından önce bu konuyla ilgili bir söz söylemiştin. Hani bir şeyi en iyisini olmak, aslında olabiliyorsan en iyisini olmak gerekiyor.
0: Bunu aslında bize bir bürokrat söylemişti. Onun sözü, onun ifadesiyle şöyle ifade edeyim. Eğer bir konuda sizin yani torpil gibi bir düşünceniz varsa ya da o tarz bir algıya kapıldıysanız aslında eğer o konuda birinci olmak sizin için çözümse tek yapabileceğiniz şey birinci olmaksa birinci olacaksınız. Tek çıkar yolu olarak bunu değerlendiriyorsanız o olacaksınız. Dolayısıyla bu da yine kişisel olarak içe dönük bir ifade. Çabalamak, gayret etmek bence her şeyin formülü. Ben her emeğin karşılığını alabileceğine inananlardanım. Yani bunu pozitif bir algıyla söylemek istemiyorum. Sadece umutsuzluk bir çözüm değil. Bir seçenek yani seçebilirim. Ben kaygılanıp buna dair adım atmayabilirim ama bu bir çözüm değil ifade olarak. Yani sonuçta bir şeyi çözmeyecek. Bu yüzden bence bu alana odaklanmak, değiştirebileceğimiz yeri değerlendirmek daha önemli.
1: Evet, gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Siyaset okuyan bir genç olarak sence bugün siyaset hala meydanlarda mı yapılıyor yoksa bu bir algoritma mı? Yani şu an Z kuşağı sosyal platformlar üzerinden mi yönetiliyor yoksa sence?
0: Şöyle siyaset doğası gereği meydanlarda yapılması gereken bir iş bence, bir alan bence. Bu yüzden siyasetin evet şu an günümüzde dijital bir çağda yaşıyoruz ve etkileri çok çok fazla. Yani yönlendirme alabiliyoruz, oradan sürekli manipülasyonlar olabiliyor ve gibi şeyler. Tüm dünya için geçerli bu. Dolayısıyla sosyal medya gerçeğini reddetmek yanlış olur. Ama bence siyaset ne kadar da sosyal medya üzerinden yürütülüyor olsa da yani etkileri olsa da her daim meydanlarda olan bir alan bence. Bir yöneticinin, bir siyasi figürün çıkıp halkın içerisinde bulunmasıyla Twitter'da canlı bir cansız bir yorumda bulunması aynı etkiyi vermeyecektir diye düşünüyorum. Z kuşağı olarak da biz zaten bu dijital çağın içerisine doğmuş bir kuşağız. Dolayısıyla neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu bence çok iyi analiz edebilen bir kuşak. Yani manipülasyonlara gelebileceğimizi, yani gelmeyen bir kuşak olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet, bu arada gerçekten de öyle. Hani diğer kuşaklar belki biraz daha gördüğü şeylere, işte duyduğu şeylere direkt inanabiliyor, araştırmıyor, işte sormuyor. Fakat işte bu Z kuşağına geldiğinde artık biraz daha teknolojiyle haşır neşir olduğumuzdan mı bilmiyorum ama bir şey duyduğumuzda ya da bir şey gördüğümüzde ya da bir şey karşımızda birisi bize söylediğinde biz ona direkt inanmıyoruz. Direkt mesela ona işte itaat etmiyoruz. Direkt ona güvenmiyoruz. Araştırıyoruz, bakıyoruz, işte başka yerlere soruyoruz. Aslında biraz daha garanticiyiz bu konuda. Bu da aslında hani duyduğumuz ya da sosyal medyada gördüğümüz her şeyin bizi yönlendirmemesine sebep oluyor. Fakat bu konuda ben şöyle de düşünüyorum. Şu anda mesela dediniz işte sosyal platformlarda çok fazla işte siyaset konuşuluyor. Bir de bunun yanı sıra meydanlarda da konuşuluyor. Fakat sosyal platformlarda aslında daha çok insana erişilebildiği için biraz daha bence yeni nesile daha çok etki ediyor gibi geliyor bana. Çünkü yeni nesil artık işte meydanlara dökülmeyi çok fazla sevmiyor gibi. Hani bir işte konuşma olduğunda, bir şey olduğunda başına acaba bir şey gelecek mi, bir sıkıntı yaşayacağım mı diye aslında gitmekten çekinebiliyor. Ama onun yerine belki oturduğu yerden yazmak daha rahat mı geliyor sence?
0: Yani tabii klavye üzerinden fikir belirtmek daha konforlu dediğiniz gibi. Bu anlamda yani siyasetin katılım mekanizmalarının belki geliştirilmesi gerekiyor bahsettiğiniz üzere. Yani fikirler her daim kıymetlidir. Genç nüfusun fikirleri geleceğe şekil verecek insanlar en neticesinde bu ülkeyi devam ettirecek nesiller, bizim nesillerimiz. Dolayısıyla onların fikirleri, onların vizyonları ve onların bakış açılarının alınması da önemli. O yüzden bu anlamdaki mekanizmaların gerek siyaset medyası, gerek Twitter bahsettiğiniz gibi ya da meydanlar vesaire önemli bence. Hepsi aynı şekilde önemli.
1: Evet, gerçekten gelecek gümbür gümbür geliyor yani. Yeni nesil öyle sanıldığı kadar böyle kötü değil. Bir şeyler için çabalıyorlar ve yani ileriki zamanda dünya bize kalacak. Yani bizim torunlarımıza kalacak, bizim çocuklarımıza kalacak. Biz dünyamızı ne kadar güzelleştirirsek bizim için o kadar iyi olur. Yavaş yavaş da programın bu arada sonuna geliyorum. Son bir soru daha kaldı. Türkiye'de son yıllarda kadın kaymakam ve valilerin sayısı çok fazla artıyor. Aynı zamanda Kayseri'de de işte kadın kaymakam sayıları gitgide artıyor. Ve hala erkek egemen bir bürokrasi var aslında. Sence kadınların empati yeteneği ve psikolojik bakış açısı o sert devlet yönetimini nasıl yumuşatır?
0: Yani şöyle, bence devlet yönetiminde herhangi bir mekanizmada yer almanın cinsiyeti olmaz diye düşünüyorum. Bir kadın ya da erkek olarak değil de devlet yöneticisi olarak o ünvanla, o vasıfla bir makamı temsil edersiniz. Bu yüzden yani kadın kaymakam ve valilerin sayısının artıyor olması aslında güzel bir şey, evet, ama yani devlet bürokrasisi açısından hani bahsettiğim gibi cinsiyeti çok fazla bence değerlendirilmemeli gibi düşünüyorum. Tabii erkek egemen bir yapılanma içerisinde kadınların ve kadınların görüşlerinin aslında temsil ediliyor olması çok önemli. Farklı perspektifler sunulabiliyor. Süre gelmiş ve sürekli yapılmış yapılanmaların içerisinde farklı bakış açıları sunulması önemli olabiliyor. Bu yüzden yani vali ve kaymakamlarımızın farklı derecelerdeki kadın yöneticilerin sayısının artmasını çok severek takip ediyorum. İnşallah daha fazla artar.
1: İnşallah. Öyle ya, bu gerçekten çok güzel. Çünkü şöyle, bir insanın bir olaya karşı tepki verebilmesi için, örneğin şöyle söyleyeyim. Ben o olayı yaşadıysam ona göre tepki veririm. Aynı şekilde kadın erkek ilişkisinde de bence öyle. Yani bir erkek o şekilde, mesela kadın doğumuyla ilgili bir karar verilecek. Erkek ona karar verirken belki o kadar bilgi sahibi olmayabilir, fakat o durumu yaşayan birisinin ona karar vermesi ya da işte böyle böyle olursa daha iyi olur demesi, fikir sahibi olması ya da bir beyanatta bulunması aslında çok önemli. Hani farklı görüş açılarını da bir arada sunuyor. Tabii. O yüzden çok değerli.
0: Kesinlikle.
1: Kadınların da erkeklerin de mutlaka her yerde söz sahibi olması, gençlerin özellikle daha çok böyle siyasette olsun, düşünce açısından olsun biraz daha ön plana çıkarılması çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Buradan seni dinleyenlere, 91.8 Radyo Radar'dan takip edenlere ve aynı zamanda canlı yayın olarak seni izleyenlere neler söylersin, ne tavsiyeler verirsin?
0: Güzel bir program oldu benim için. Umarım herkes için, dinleyenler için de faydalı olur. Gelişmekten ve değişmekten aslında çekinmememiz gerekiyor. Bu konuda cesaretimizi, kendimizi iyi bir şekilde itmemiz gerekiyor. Bu anlamda tüm gençlere, belki benden büyüklere, benden küçüklere önerim her zaman denemeleri olacaktır. Farklı şeyleri keşfetmeleri olacaktır. Farklı alanlarda deneyimler edinmek onlara farklı bir vizyon, farklı bakış açıları, farklı hayat hikayeleri katacaktır. Bunların hepsinin kıymetli olduğu, hayatın böyle bir yolculuk olduğunu bilmelerini isterim. Bu şekilde.
1: Evet, gerçekten çok güzel bir yayındı. Umarım dinleyenler de, bizi takip edenler de çok keyif almışlardır. Siz de asla umudunuzu kaybetmeyin. Hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak istiyorsanız çabalayın. Yani gördüğünüz gibi yapmak istedikten sonra zamanınızı böyle o kadar çok iyi doldurup o kadar çok iyi değerlendirebiliyorsunuz ki siz de mutlu olmak için, istedikleriniz için peşinden gitmeyi bırakmayın. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
3: Hadi canım.
4: Aa,
3: ne?
5: Vay.
4: Aa, nasıl yani?
6: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
1: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera-C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor. Bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera-C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevi ne mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var, gözlem evi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlem evinin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demir Yolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demir Yolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, ilk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İKSA, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama.
4: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden, fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da boğazı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. İnce bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugünkü konumuz travmalarımızı nasıl taşırız? Bu konuda bizi bilgilendirecek olan uzmanımız ise psikolog Ahmet Özen bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Davetiniz için teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim kırmayıp vakit ayırıp geldiğiniz için. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eğer travmalar konusunda bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Uzun zaman oldu çünkü konuk olmayalı.
5: Bir süre ara vermiştik. Ben bahsedeyim kendimden kısaca. Ben psikolog Ahmet Özen. Çalıştığım alan genellikle yetişkinler ve ergen grubuyla çalışıyorum. Burada TMS klinikte gelen danışanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi.
4: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaşanan işte savaşlar olsun, olaylar olsun, hepsinde bir psikoloğa ihtiyaç oluyor mutlaka. Şimdi şöyle başlayalım. Biz kelimeleri hep bonkör kullanıyoruz. Travma yaşadım, işte çocuğa travma olmasın gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki bu travma nedir diye sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatta işte çok travmatik bir gündü de diyoruz biz. Gerçek anlamda travma nedir ve her üzücü veya sarsıcı olay travma mıdır?
5: Güzel bir soru aslında. Merve Hanım, burada şöyle bir durum var. Travma dediğimiz kelime biraz aslında dillere pelesenk olmuş bir kelime. Yani çok kullanılan da bir kelime. İnsanlar her yaşamış olduğu zorlu olaydan sonra travma kelimesini özellikle kullanıyorlar. Ama aslında travma dediğimiz kavram çok ciddi bir kavram. Yani insanların yaşadığı zaman üstesinden gelmekte epey zorlandığı bir durum. Çünkü bizim demiş olduğum gibi böyle biz her olayı travma olarak adlandıramayız. Travma çünkü genelde kişiyi sarsan, kişinin baş etme kapasitesini aşan, yaşamış olduğu zorlu olaylardan sonra bu olayı aslında sürekli olarak yaşayan ve bir türlü atlatamadığı bir hal olarak tanımlayabiliriz kısacası.
4: Evet, peki bir olay bizde travma yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Bu travma ben geldim der mi bize, yoksa böyle sinsi sinsi mi yaklaşır? Bir de belirtileri hemen ortaya çıkar mı diye sormak istiyorum. Yıllar sonra böyle ansızın kapımızı çalabilir mi?
5: Şöyle, yani aniden de gelişebilir bu. Bir süre sonra da gelişebilir ama biz şimdi travmaları kendi içerisinde kişilerin yaşamış olduğu durumlar olarak ayırıyoruz aslında. Bunu nasıl ayırıyoruz? Kişi zorlayıcı, üstesinden gelemediği bir olay yaşadığında, şimdi bu genel olarak aslında evrenseldir. Yani birçok kişi zorlanır. Örnek veriyorum, bir saldırıya uğradığında, ani bir saldırıya uğradığında bir kişi, bu kişide, çoğu kişide bir etki bırakır. Yalnız bu etkiler en fazla bir aya kadar sürüyorsa biz bunu genellikle akut stres bozukluğu olarak adlandırırız. Bu da normal olarak değerlendirilir kendi içerisinde. Fakat travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık da bu bir ayı aştıktan sonraki süreci dahil ediyoruz aslında. Yani kişi zorlayıcı bir olay yaşadıktan sonra bunun etkilerini çok uzun bir süre boyunca, bir ayı aşkın bir süre boyunca yaşamaya devam ediyorsa biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu şekilde adlandırmış oluyoruz.
4: Evet, peki travma insan hayatını, günlük rutinini veya kararlarını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Hı-hı. Şimdi ruhsal bir yara insanın fiziksel sağlığını veya uyku düzenine de nasıl yansır? Şimdi zihin ve bedene de burada değinmenizi istiyorum aslında.
5: Bahsetmiş olalım bunun belirtilerinden de. Travma sonrası stres bozukluğun kişide nasıl belirtiler ortaya çıkarır? Şimdi özellikle bunun ilk en temel belirtilerinden biri şudur. Zaten yoğun kaygı, yoğun kaygı halinin, yoğun çaresizlik halinin kişide olması ve bununla birlikte TSSB'de, yani travma sonrası stres bozukluğunda etkin olan en çok şudur. Kişi yaşamış olduğu o olayı, travmatik anı sürekli olarak yeniden yaşar. Yeniden yaşantılama deriz biz buna. Yani olay, örnek veriyorum, bir yaşanmıştır 1-2 sene önce. Kişi sürekli olarak tetiklendiği durumlarda bunları yaşamaya başlar. Örnek verecek olursak burada işte bir kişinin bir tacize uğraması, saldırıya uğraması, bu kişiye bunları hatırlatacak bazı şeyler olabilir. Mesela bir sokakta saldırıya uğramıştır ve o sokağa benzer bir sokaktan geçiyordur. Ve bu onda direkt olarak travmatik şemasını tetikler. O travmatik anına götürür. Biz buna yeniden yaşantılama diyoruz. Bu travma sonrası stres bozukluğunun en temel belirtilerinden biri. Tabii kişi orada sadece o anı yaşamıyor. Bununla beraber buna eşlik eden bedensel bir takım belirtiler var. İşte kişide yoğun bir stres, yoğun işte çarpıntı, nefes darlığı, terleme, kaslarda ağrı, gevşeyememe, genellikle de bu tarz bedensel belirtilerle birlikte gelir. Şundan da bahsetmiş olayım ek olarak. Bir de şunu da gözlemleyebiliyoruz. Disosiyasyon gözlemleyebiliyoruz. Yani bu ne demek? Açacak olursak, kişinin, bu travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan kişilerin hayattan, andan, kendiliğinden kopmuş olma hissi. Yani kendinde olmama hissi, gerçeklikten kopma hissi olarak adlandırabiliriz. Genelde bu tarz hislerle de karşılaşıyoruz.
4: Çok zor şeyler aslında anlattıklarınız. Şimdi geçmişte yaşanan travmalar peki ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi veya arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi

0: sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur. Yoğun bir ihmal vardır. Yani belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Yani şunu demek istiyorum. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabii ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda ekstradan şu da gelişebiliyor. Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor. Ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık yani ülkecek. Çok kötü sonuçlar oldu tabii ki. Ama depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor. Ama insanlar arası olan travmalarda güvenlik. Aynı zamanda tabii ki insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani.
1: Evet, aslında bence de daha zor. Şimdi önümüz bayram. Şunu da sormak istiyorum. Evet, neşeliyiz işte, ailelerle buluşuyoruz falan. Ama çocukların bazen işte görmemesi gereken işte o kesim görüntülerinden bahsediyorum. Şeyleri görüp travma oluşturabileceğini düşünen kesim var. Bir de oluşturmayıp izlemesi gerektiğini düşünen kesim var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
0: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ya Kurban Bayramı tabii ki bizim bir geleneğimiz, bizim kendi bayramımız. Bunun farkındayız öncelikle. Ama tabii burada önemli olan şey de şu. Şimdi çocuklar bizim gibi değiller gelişim aşamaları olarak baktığımızda. Çocukların çünkü beyni de yani ön frontal lob dediğimiz kısmı da tam gelişmiş olmuyor. Bu yüzden çocukları bu tarz görüntüler zorlayabilir. Ama tabii burada da bir açıklık getirecek olursak özellikle 0-6 yaş arası ben önermiyorum. Yani çok küçük bir yaş çünkü. Daha büyük yaşlarda da işte 6-7 yaşından büyükse de çocuğun kendisi istiyorsa yönlendirilmeli bence. Onun dışında yani zorlama olmamalı. Onu demek istiyorum. Çünkü bu sefer yani gayet tabii ki içten duygularla insanlar göstermek istiyor, götürmek istiyor çocuklarını. Onun farkındayım. Ama işte çocuk buna istemiyorsa daha farklı şekillerde etkilenebiliyor.
1: Evet. Bu da aslında
0: yani onu bir dini olarak yapılması gereken bir vazife olarak değil de daha farklı şekilde algılayabiliyor çocuk.
1: Evet, ben de tam olarak şunu soracaktım. Sorup sormamak arasında da çok kararsız kaldım ama şimdi Surlar'da işlenen bir cinayet vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bir kızın, iki kızın hatta kafasını kesip atmıştı. Daha öncesinde de kasapta çalışmış, işte kesmeyi öğrenmiş falan. Yani çocuklar bunu gördüğünde bu tarz bir etkilenmeden mi bahsediyorsunuz?
0: Yani şöyle, direkt olarak bu tarz bir şeyi etkiler diyemem. Yani kimse diyemez bunu. Yani böyle büyük bir sonuç doğurup doğuramayacağı konusunda hiçbirimiz böyle bir tahmin yapamayız. Şu açıdan diyorum, ama bazı çocuklar işte onu daha böyle şiddetvari algılayabilir, daha farklı algılayabilir, daha hassas bir şekilde etkilenebilir. Bu tabii çocuktan çocuğa da değişecek bir şey.
1: Evet, yani hayvanlara zarar verme bile oluşabilir belki çocuklardan.
0: Duruma göre oluşabilir. Ama diyorum yani 0-6 yaş arası ben pek önermiyorum. 6-7 yaşından da büyükse çocuk istiyor mu? O önemli bir şey. Yani ortada istemiyorsa ısrarlı bir şekilde zorlamamak lazım.
1: Kesinlikle. Peki mesela çocuk gördü, çok etkilendi. Artık Kurban Bayramlarında bu durumdan kaçıyor. Kaçınmalı mı, kaçınmamalı mı? Yani travmalarımızdan kaçmalı mıyız yoksa üzerine mi gitmeliyiz?
0: Şöyle, çocuklar üzerinden bu örneği vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü çocuklar kendi hayatını, o bilişsel kapasitesini tam olarak yönlendiremediği için. Bunu yetişkinler üzerinden ele almak daha mantıklı. Yetişkinler olarak da yani şöyle, şimdi travmada tetikleyici olaylar vardır dedik ve kişi bu tetikleyici olaylarla karşılaştığında o travmatik anını tekrardan yaşar zihninde. Bu zaten hem zihinsel bir süreç hem bedensel bir süreç. Fakat kişi de aynı zamanda işte sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kaçınma davranışlar da olur. Aynı şeyle karşılaşmamak için. Kavga ettiği birisinin

0: profiline benzeyen birisi vardır mesela, şey olarak, şekil şemali olarak uzak durur o insandan. Örnek veriyorum. Bu örnekleri arttırabiliriz. Ama genelde de kaçınma davranışları sorunun sürmesine izin verir aslında. Yani sorun bir şekilde devam eder.
1: Çözüme ulaştırmamız gerekiyor yani.
0: Ya bir noktada tabii bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor.
1: Ya kişiyi de yoruyor zaten. Yani bir uzman desteği alıp bunu halletmeye çalışsa daha iyi olur, daha sağlıklı bir insan olur diye düşünüyorum.
0: Bizim özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi bir rahatsızlıkta uzman desteği gerçekten önemli. Yani kişilerin kendi başına atlatamadığı bir olay olduğu için zaten o sorunu yaşıyor. Yani o travmanın üstesinden gelemediği için yaşıyor. Bu açıdan orada bir destek almak önemli bir şey tabii ki.
1: Evet. Peki travmalarda yaşamak kader midir, yoksa ruhun bu görünmez yarasını sarmak, onunla barışmak veya tamamen iyileşmek mümkün müdür?
0: Şöyle, travma unutulmaz. Bu da bilinen yanlışlardan biri. Travma silinmez. Yani bazen öyle şeyleri araştırabiliyor insanlar bilmediği için haklı olarak. Buradan da seslenmiş olalım. Yani o tarz kişilere de inanmayalım. Yani böyle travmanın silinebileceğine dair bilgi veren, vaat veren insanlar varsa da inanmayalım lütfen.
1: İşinde
0: Bilinçli
1: uzman
0: olalım.
1: kişiler
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: önemli.
0: Yani travma eninde sonunda kişinin yaşamış olduğu bir olaydır. Travmanın atlatılması, yani iyileşme dediğimiz şey de travmanın sindirilmesiyle başlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sindirilemeyen bir şey gibi. Mesela hayvanlar bir şeyleri çiğner değil mi? Mesela sindiremez. Sürekli olarak aynı şeyi döndürürler. Ben buna benzetiyorum şeyleri, travmaları. Çünkü travma yaşayan kişi zaten o anı açık kalan bir çekmece gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir türlü kapanmaz. Zihnin bir köşesinde vardır. Ve kişi o olayı sindirip zihnine işletip hayatına devam edemiyordur zaten. Temel sorun budur. Burada ne yapıyoruz? Travma silinmiyor. Travmanın işlenmesini sağlıyoruz. Diğer düşünceler gibi. Sağlıklı bir şekilde işlenmesini, sindirilmesini sağlıyoruz. Zaten bunlar gerçekleştikten sonra da kişi hala travma yaşadığının farkında oluyor. Ama eskisi gibi rahatsız etmiyor bu durum.
1: Evet. Peki şimdi son zamanlarda şeyi çok duyuyoruz. Epigenetik işte, yani kuşaklar arası travma. Biz böyle dedelerimizden gelen büyük acıları, işte göçleri travma olarak yaşar mıyız?
0: Şöyle yaşanabiliyor. Ya bunu aslında şey olarak tanımlamak lazım. Yani bu bir tür ikincil travma. Çünkü kişinin kendisinin yaşamış olduğu bir travma değil. Aileden birinin, işte dedenin yaşamış olduğu bir travma. Ve biz şunu da biliyoruz zaten ruh sağlığı alanında. Ruh sağlığı alanında birçok şey bulaşıcı olabiliyor. Yani özellikle kaygılar bulaşıcıdır mesela. Bakın mesela bir anne çok kaygılıysa çocuğu da genelde çok kaygılı olur. Ve şimdi bu kuşaklar arası da bir travmatik bir hikaye olunca arka planda, bu tabii ki etkileyebiliyor kuşaklar arası etkiyi.
1: Evet. Gerçekten bu da önemli, yani bu ırsi hastalıklar falan diyoruz, demek ki psikolojik şeyler de geçebiliyor.
0: Tabii.
1: Buna dikkat etmek lazım. Peki şey mi, mesela atıyorum dedesi anlattı. Ha bak, mesela atıyorum dolandırıldı işte. Torunu anlatıyor. Torunu da diyor ki ha, beni de bunlar dolandırabilir falan. Bu tarz bir travma mı, yoksa dedesi yaşamış, torunun hiç haberi yok ama torun da aynı şeyi yaşıyor gibi bir şey mi?
0: Yani Merve Hanım, bunu çok travma olarak adlandıramayız. Şimdi travma dediğimiz kavram çok ciddi bir şey. Yani diyorum ya, kişinin yoğun çaresizlik, kaygı, işte kalp çarpıntısı. Kişiler bunlar rüyalarında görüyor, yaşıyor mesela. Öyle söyleyeyim, öyle bir durum. Yani böyle bir şeyi travma olarak çok adlandıramayız. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim dediğinize karşın. Kişinin ailesinin içerisinde mesela trajik bir kayıp vardır. Trajik bir şekilde ölen birisi vardır, örnek veriyorum. Şehit edilmiştir mesela. Veya bir işte saldırıya uğramıştır, o şekilde vefat etmiştir. Bu o ailede mesela bir yas havası oluşturabilir. O dolaylı olarak bir ikinci bir travma oluşturabilir mesela.
1: Evet. Peki bu şimdi toplumsal işte deprem yaşadık dedik, ekonomik krizler görüyoruz, büyük kazalar görüyoruz, sosyal medyada şimdi her yerde haberler oluyor. Toplumsal travma nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Bir toplumun içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?
0: Şöyle, biz toplumsal travmaları yaşıyoruz aslında. Yani halihazırda deprem olayları, doğal afetler, bunları yaşadık. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz katliamlar, bunlar tabii ki toplumu etkiliyor. Yani bunların hepsi de aslında ikinci travmaya giren şeyler. Toplumu da etkiliyor, toplumun içinde yaşayan her ferdi de etkiliyor tabii ki. İster istemez bu toplumun bir ferdi olarak da sorumluluk da hissediyoruz. O acıyı da paylaşıyoruz tabii ki hepimiz.
1: Evet. Şimdi yine sosyal medya üzerinden gitmek istiyorum. İzliyoruz ekran başında, her şeyi görüyoruz, kötü haberleri. Şimdi bunları ardı ardına tüketmek bize ikinci travma yaratır mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Sosyal medya bir kere her şeyden önce artık gerçekten sınırlandırılması gereken bir şey. Yani herkesin sağlığı için bu böyle. Çünkü sosyal medyada kişinin gerçekten o anki ruhsal durumunu bozmaya yatkın çok fazla şey var. Yani bir kere dikkatini azaltıyor kişinin her şeyden önce. Odağını dağıtıyor ve kişinin beynindeki ödül sistemini tamamen o işte kaydırmış olduğumuz reel sistemine göre düzenliyor kesinlikle. Tabii orada şeyi de seçemiyorsunuz. Neye maruz kalacağınızı da seçemiyorsunuz.
1: Ayıramıyoruz, evet.
0: Tabii sizin önünüze ne sunulursa onu görüyorsunuz. Belki internetten bir şey araştırdığınızda böyle değil ama sosyal medyada bu böyle. Evet. O açıdan bunlar bir yerde zihni yoruyor mu? Yoruyor tabii ki. Stresi tetikliyor mu? Tetikliyor tabii ki.
1: Evet. Peki nasıl korunabiliriz sosyal medyadan?
0: Sosyal medyaya nasıl korunuruz? Kısıtlama getirerek kendimize.
1: Evet, şey diyor Fahrettin Koca'da yakalanmamak.
0: Evet. Yani şöyle, insanlar biraz mucizevi şeyler arıyorlar ama mucizevi şey yok bunun. Kısıtlamanız gerekiyor.
1: Biraz bireysel olarak herhalde.
0: Tabii ki bireysel olarak. Yani. O sorumluluğu almak gerekiyor. Hani bunda zorlanıyorsanız işte programlar var. Telefonların sosyal medyalara belli başlı süre sınırı koyan, onları uygulayabilirsiniz.
1: Onu da kapatıyoruz ya. Yani ben öyle yapıyorum. Hı-hı. Bakıyorum, biraz daha bakmalıyım deyip onu durduruyorum yani.
0: Ya bu da bir çeşit bağımlılık sayılır bu arada.
1: Evet, çok önemli şeyler bunlar.
0: Kontrol altına alınması gerekiyor tabii.
1: Evet, peki travma her zaman sadece bir yıkım mı getirir? Psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız o sarsıntı bizi eskiden daha güçlü, daha olgun veya hayata karşı daha dirençli bir insana dönüştürür mü?
0: Biraz sert bir söz ama hoşuma gider. Öldürmeyen acı güçlendirir derler ya. Hoşuma gidiyor o söz. Yani burada kişi travmatik bir an yaşıyor, travmatik bir olay yaşıyor. Ama günün sonuna baktığımızda hayatına devam ediyor aslında. Yaşıyor. Ama tabii ki zihni ve bedeni hala travmatik bir an varmış gibi yaşıyor. Zaten travmadaki temel sorunumuz bu. Ama bu travmalar doğru bir şekilde işlendiğinde, ele alındığında, sağlıklı bir şekilde... Artık hani açık çekmeceden bahsettik ya, o açık çekmecedeki eşyalar düzenli bir şekilde içine konup o çekmece kapatıldığında kişi tabii ki bunu dönüştürebilir. Zaten yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Travmatik bir olay yaşayan bir insan hayatının ileriki evrelerinde mesela başka olaylar yaşadığında, travmatik olaylar, daha az tepki verebiliyor birçoğu. Neden? Çünkü strese karşı, travmaya karşı bir dayanıklılık geliştirmiş oluyor.
1: Evet, yani güçlendiriyor bizi bir bakıma da yani. Tabii. Biraz olumlu olması gerekiyor herhalde. Peki şimdi mesela depresyonda falan işte kişi atıyorum yürüyüşe çıksın işte kulaklıkla müzik dinlesin ya da anda kalsın gibi şeyler önerilebiliyordu. Şimdi travma sonra stres bozukluğunda bir uzmana danışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani bütün anlattıklarınızdan anladığım bu. Uzman eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Kişi kendi kendine bir tedavi yapamaz.
0: Travmada yani kendi kendine tedavi pek mümkün değil. Bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ya önemli olan şey şu burada. Bu bütün psikolojik rahatsızlıklarda var olan bir şey. Önemli olan şey bilinçli davranmak. Ya bende böyle bir sorun var mı? Var. Peki ben bu soruna ne yapıyorum? Yani bunu kabul edip ya nasıl çözebilirim? Hangi uzmana başvurabilirim? Bunu mu araştırıyorum? Yoksa bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yani aslında aldığımız kararlar önemli burada. Ama şunu söyleyebilirim, yani travma sonra stres bozukluğu konusunda büyük çoğunlukta yani şey almak gerekir, bir uzmandan yardım almak gerekir.
1: Kesinlikle anlattığınız şeyler zaten çok zor şeyler. Peki tamam, kişi travma yaşadı ama yakınları nasıl davransın peki ona?
0: Yakınları nasıl davranmalı? Güzel bir soru. Şimdi yakınların davranışı konusunda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında yapılan çalışmalar burada ilginç bir noktayı işaret ediyor. Şimdi ilk bir aydan bahsetmiştik Merve Hanım, hatırlıyorsanız. Akut stres bozukluğu demiştik ilk bir aya. Kişi travmatik bir olayı yeni yaşadığında şunu gözlemliyorlar çalışmada. Kişi travmatik bir olay yaşıyor. Arasından da çok bir süre geçmiyor. İşte 1-2 hafta geçiyor. Çok bir süre geçmiyor. Bu kısa süre sonucunda, kısa süre sonra kişiye yani bu travmayla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmak, işte travmalarla ilgili çok fazla uyarmak, travma geliştirmemesi için bu tarz uyarılarda çok bulunmanın travmayı geliştirme ihtimalini, yani travma sonrası stres bozukluğu oluşturma ihtimalini arttırdığı gözlemleniyor. O yüzden ilk aşamada, ya biz dedik zaten ilk bir ay akut sonra stres bozukluğu. İlk bir ayda zaten bunun için bir sorun yok. Sorun teşkil etmiyor. Doğal tepkiler. %90 bunu yaşar zaten. Bu süreçte kişi anlatmak istiyorsa yaşamış olduğu travmatik olayı dinleyelim. Anlatmak istemiyorsa zorlamayalım anlatması için. Dediğim gibi travmatik konularda da çok fazla bunu tetikleyecek kadar sorgulamayalım. Uyarma, yani kişinin zihninde bunu bir uyarıcı olarak belirlemeyelim.
1: Bizde de hep bunu yaparlar ya. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Şura şöyle miydi, bura böyle miydi? Çok sorarlar.
0: Evet.
1: Yani kişinin de biraz herhalde farkındalık sahibi olup belki de uzaklaşması gerekebilir, değil mi?
0: Kişi o anda bunu düşünemeyebilir. Ya bizim toplumumuzda da ister istemez yardımsever bir toplumumuz. Biraz böyle şeyler devreye giriyor.
1: Ama bilip bilmeden de yani insanlara yardımcı olmuyor. Ya belki de yardım etmiyorsun yani.
0: Tabii bir noktada ona ulaşıyor sonuç. Dedim ya, burada kişi anlatmak istiyorsa dinleyebiliriz. Anlatmak istemiyorsa biraz yani şeyi bırakmamız lazım. İlk bir ay özellikle bir bırakalım akışını. Bir aydan sonra devam edecek mi?
1: Ederse zaten o zaman uzman desteği gerekiyor dediniz. Şimdi tamam, hani uzman desteği gerekiyor diyoruz. Bunun bir tedavisi var diyoruz. Bu tedavi nedir travmanın?
0: Şimdi travmalarda tedavi Merve Hanım genel olarak şudur. Biz şundan bahsettik hatırlarsanız. Travmada temel sorun zihnin bu anı işleyememesi. Kişi çünkü çok zorlayıcı bir olay yaşıyor. Bu olayı kabullenemiyor. Bu olayı kabullenemediği için de zihni ve bedeni bu anı, bu olayı hazmedemiyor. İşleyemiyor aslında. Yani siz, ben mesela herhangi bir düşüncenizi sorduğumda, örnek veriyorum, 2 gün önce ne yemek yediğinizi sorduğumda siz hatırlamazsınız muhtemelen.
1: Düşünürüm.
0: Yani zihin işlemiştir bu düşünceyi çoktan. Ama bir travmatik bir travması olan bir kişiye bunu sorduğumuzda kişi hatırlar. Çünkü olayı tam olarak işleyemez.
1: İşte hala taze mi kalıyor orada?
0: Tabii hala taze kalıyor. Yani biz tedavi konusundan konuşuyorduk. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide biz genellikle burada EMDR'la ilerliyoruz. EMDR'la birlikte bilişsel davranışçı terapiyle de ilerleniyor genellikle. Burada kişinin travmatize eden olay, travmatik düşünceleri, ona rahatsızlık veren düşünceleri aslında organize etmesini sağlıyoruz. Normal bir düşünce gibi sindirmesini, işleyebilmesini, işte yani şeyden bahsettik ya, çekmeceden, eşyaları tek tek katlayıp düzenli bir şekilde koyup o çekmeceyi kapatabilmesini sağlıyoruz. Bu sefer kişi için bu normal düşüncelerinden birine dönmüş oluyor. Daha önce geçmişte yaşadığı ama artık atlattığı bir şeye dönmüş oluyor. Dediğim gibi kişi bunu unutmuyor ama eskisi gibi sindiremediği, işleyemediği, hala zihninin bir köşesinde sürekli olarak yaşayan bir düşünce olmaktan çıkıyor.
1: iç ses çok farklı değil mi? Yani bu travmayla oluşan bir şey değil. Yani atıyorum iç sesi diyor ki sürekli işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu travmayla bir bağ yok değil mi? Hiç susmayan iç ses derler ya.
0: Şimdi iç ses hangi iç ses olduğuna göre değişir.
1: Yani o olaydan bahsediyorsa ona mı bağlantı?
0: Ya şöyle, insan düşüncelerini durduramaz. Silemez de düşüncelerini. Ama dediğim gibi düşünceler sonucunda nasıl hareket edeceğini seçebilir. İşte travmasını tetikleyen bir olayda iç sesi travmasının tetiklendiğini söylüyorsa bu tabii ki travmayla gelişen bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok güzeldi ama son olarak şunu da sormak tabii istiyorum biliyorum. Size. Dinleyicilerimize veya izleyicilerimize kendi kendilerine uygulayabilecekleri ya da bir uzmana başvurma vakti geldiğinde bunu nasıl anlayacakları için küçük böyle farkındalık ipuçları verebilir misiniz? Hem de programı toparlamış olalım.
0: Tabii verelim. Yani travmalarda kişinin atlatamadığına dair en büyük işaretler, kişinin sürekli olarak aynı olayı sürekli zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır. Bu gün içerisindeki düşüncelerde de olur, rüyalarda da olur. Bununla beraber işte bu tekrar yaşantılamayla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kişinin günlük hayatı içerisindeki işlevselliğini bozacak derecede olması ve aslında hayatını yaşamasına engel olması bunların her birinin. Kişinin bir noktada tabii bunları atlatamadığına, sindiremediğine işarettir. Kişiler de genellikle bunu hissederler zaten. Bunlara sahipsek, atlatamadığımızı düşünüyorsak, anıları sindiremediğimizi düşünüyorsak, bu travmatik anıları, bizde travma sonrası stres bozukluğu olmuş olabilir. Bu da dediğim gibi yani tabii ki şeyde tekrar uyarayım. Bu travmatik bir olay yaşadıktan bir ay sonrası değil. İlk bir aya kadar aşağı yukarı. Bunlar yaşamak normal zaten. %90 yaşar insanların. Bir aydan sonra işte bu süreç uzuyorsa 3-4 aya, 6 aya buralara çıkıyorsa biz o zaman ya burada bir sıkıntı teşkil edecek bir durum var muhtemelen diyoruz. Kişiler de buna dikkat ederse buna yönelik bir araştırmalarını yapabilirler. Gerekli uzman desteğine de o şekilde başvurabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ahmet Özen bize travmalar konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
2: Haftanın özeti.
3: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
2: Haftanın özeti.
3: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası vasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Haftanın özeti.
3: 21 Mayıs Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu, ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına karşısına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmoğlu AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmoğlu AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be! Profilo varmış. Oh oh. Oh be! Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in heyetleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenen görüşme iptal edildi. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak, parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklara yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bir CHP üyesi, mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirmeden büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayınlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli Dualar Kalıcıdır, 2009'da Küçüğe Bir Dondurma, 2011'de Selanik'te Sonbahar, 2012'de Gönül Meselesi, 2015'te Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları ve 2016 yılında Kendi Seven Ağlamaz romanlarını yayımladı. Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yerde gülümseten bir anlatımla işlediği bu ilk dönem romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk Edebiyatı'nda romantik ironi örnekleri olarak değerlendirildi.

0: Sanatçı, yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti.
1: Ama belli olmaz hayat bu.

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polisiye roman analizleri yaptığı Gazete Oksijen'deki köşesinde Kanlı Özgürlük başlıklı yazısında bahsetti. Aldı.

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Doğalar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Arda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir.

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Cihan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayınladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Kayseri genelinde bugün havanın serin ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl merkezinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklıksa 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 15, Pınarbaşı Tomarza 16, Akışla Bünyan Felaiye Özvatan Yahyalı 17, Develi İncesu Sarıoğlan 18, Yeşilhisar 19 derece, çevre illerde Nevşehir 15, Yozgat Niğde 16, Kırşehir 18, Sivas 19 derece, büyük kentlerde Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 24 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu Bağdat Demiryolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, ilk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İksa, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in heyetleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenen görüşme iptal edildi. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak, parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklara yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bir CHP üyesi, mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
1: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor, çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
5: Estağfurullah, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
4: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
5: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
4: Maşallah.
5: Epey bir yıl oldu yani.
4: Nice 38'lere.
5: İnşallah. Kayseri plaka.
4: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam.
5: Eyvallah.
4: Peki hocam, yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
5: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de

0: Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçer not değil. Diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'siyle, AYT'siyle hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal, iştahlılık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken tabii ki birçok başlık açılabilir bununla ilgili. Doğru meslek seçimlerinden tutun da doğru bir kariyer planlamasına kadar birçok alt başlık konuşulabilir ama bu program buna yetmeyecektir.
1: Bence de.
0: Dolayısıyla üniversite sınavları temelde kişilerin yetkinliklerine göre akademik ölçeklendirmeyi yapıyor diyerek özetleyebiliriz.
1: Sıralıyor.
0: Seçiyor ve sıralıyor.
1: Seçiyor ve sıralıyor. Peki bu sınav neyi ölçer hocam? Neyi ölçmez? Belki aslında neyi ölçmez sorusu çok daha kıymetli.
0: Daha kıymetli.
1: Çünkü bence bunlar birbirine karışıyor.
0: Kesinlikle.
1: Biz, o yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi kesinlikle ölçüyor, neyi ölçmüyor?
0: Harika. Ya belki neyi ölçmüyor da başlamak lazım. Bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav neyi ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
1: Zekasının belirtisi değil.
0: Zekasını de asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
1: Hayat başarısını asla ölçmüyor.
0: Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşitağlık öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
1: 1278 kazanımdan.
0: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru işte TYT'den, 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken işte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak ve diğerinden daha iyi yapacaksınız. Yani bir de çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eliyor.

0: diyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf bir kelimeyi bilmediğinde anlam bitiyor. Aynen, geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi sağ ve sol beynin kollozum bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların kollozum bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde, kendilerini çok zorlamayınca o kollozum bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor veya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama ben zekiyim ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuk olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
1: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
0: Evet.
1: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
0: Evet.
1: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar maalesef var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu sorular gerçekten güvenilir midir? Bu konuyla ilgili bize biraz aydınlatır mısınız?
0: Çok çok yerinde bir soru. Bunu bilmenin şöyle çok iyi bir tarafı var. Aslında bizim biraz sonra belki konuşacağımız stres yönetimine birinci dereceden etkisi var. Genellikle zihnimizde soruların kendisiyle ilgili ya da hazırlık süreciyle ilgili aslı olmayan düşünceler olursa o bizi yıpratıyor ve yoruyor.
1: Evet.
0: Bunun gerçeği aslında şu, bu komisyon belki de dünyada işini en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Hani biz bugün işte Amerika'da NASA vardır, hani işin çok titiz yapmak zorunda çünkü bir milimlik sapmayla işte aya, uzaya gidemezsiniz, yani çok büyük yanlışlara yol açar. ÖSYM'de işin en titiz yapan kurumlardan bir tanesi, yıllardır bunu yapıyor, 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik bir iki maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenilirlik dediğimiz bir şey vardır.
1: Evet.
0: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz. Kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
1: Bu bahsettiğimiz 1200 küsür kazanımı baz alarak
0: hazırlıyorlar. Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru birazdan bahsedeceğim başka bir elekten daha iyi. Çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TYT, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan mı işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon, dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü hani soruların sızdırılması ile ilgili, aynen, falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha, bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olduğunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çip seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrenciler bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, hep bize denk geldi. Hayır. Uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
1: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Kesinlikle. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin Kendin ezberleyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığın bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Hı-hı. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Hı. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık Hı-hı. anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş evet. olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik, dediğim gibi lafı oraya getirmiş olduk. Hocam, bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Şimdi ne yapmalıyızı konuşmak lazım. Neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş hı hı. oluruz. Bir ayda neyi değiştirebiliriz? Çok şey değişir mi? Hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
0: Evet.
1: Buyurun hocam, siz de.
0: Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor, ben mezuna bıraktım diyor.
1: Ah hani, evet hocam ya.
0: Diyenler bu mevsimde biraz
1: fazlaca
0: çıkıyor. Evet.
1: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
0: Tamam diyor, mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendislik, hukuk, neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum, hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek. Otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan bu yani, sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik, şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır kaybedilir'i belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz, sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir. Doğru fokuslanırsa. Günde çeyrek demek 30 günde 7,5 net demektir. Yani 2,5 da bunu götürmediyse 10 net arttırıyorsun. Yani 50 yapan çocuk 60'a çıkıyor. 40 evet. yapan 50'ye çıkıyor. 80 yapan 90'a çıkıyor yani. Ha bu böyle aslında, böyle bakınca çok iyi. Birincisi şu, mezuna bile kalmayı kafaya koyduysan bugün başlayacaksın ve günlük çeyrek net artırmak, küçük hedefler koymak. Gençlerin en çok yaptığı hata, hani böyle bir maymun iştahlılık deriz ya, böyle bir gaza geleyim. Efendim bir 15 saat çalışayım, ondan sonra 15 gün yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, 1 saatte de o çeyrekte de artar mı? Artar kesinlikle. Birincisi bu, konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. Hani bir hafta önceden keseyim tatile, böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar, yarışlar başlamadan önce motor, lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü TYT AYT olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak.
1: Heh, birincisi, ben de tam orayı soracaktım.
0: Konu kesinlikle hala eksik konular olan.
1: TYT, AYT diye ayırt edelim mi yoksa
0: şöyle,
1: geçerli mi?
0: Şöyle, öğrencinin kendi gerçekliğine eğer vakıfsa, AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma AYT'de daha çok iş yaparken, TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemelerin, denemeye girmek marifet değil, denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
1: Evet.
0: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti böyle ikindi vakti. Biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş 3-5 tane sorum var sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde son bir birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
1: Yani pes etmeden hız kesmeden,
0: kesinlikle.
1: Aksine hızı artırarak.
0: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
1: Aynen, denemelerimize önem vererek bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Aklımızda mezuna kalmak olsa
0: bile
1: dahi
0: bugün başlamamız lazım.
1: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye aynen başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
0: Aynen öyle.
1: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam, geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hı-hı, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği AYT'ye evet maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapılar kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta bir sandalyede hatta kuru sıralarda, çünkü okullardaki sıralar tahta sıralar.
1: Aynen.
0: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet.
1: Evet.
0: Öğrenciye birinci tavsiyem, biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar, tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar. Tabii derslerine çalışarak, boş boş oturma değil de, yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var. Çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek, antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle, hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan, katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
1: Çok önemli.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak.
0: Yani örnek veriyorum, işte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle yapılmalı. İşte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık, kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtturmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini, o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle doğru.
0: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin katsayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var, TYT'den kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğim şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçeklik arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen 1. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçe'den sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa, abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
1: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
0: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteye götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
1: Midyat'a pirince giderken
0: evdeki bulgurdan
1: olma diyorsunuz.
0: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor Hasen Ahsen'den daha Hasen olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak. Gerçeği çok önemli. Kabul gerçeği etmek. Kabul etmek, mükemmeliyetçi olmamak, bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
1: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştım. Hakikaten evet. Belki biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizden beklentilerimizi bu yönde tabii oluşturuyoruz. Ve öğrencilerimizin gerçeklik algısını da kaybetmesine biz de sebep oluyoruz. Yani ben sizin o seminerinizdeki bu cümlenizi hiçbir zaman unutmam. Evet. Sınav anında size sihirli bir değnek deyip de o güne kadar hiç full yapmadığınız matematiği o anda full yapmayacaksınız.
0: Öyle bir şey olmaz.
1: Siz o güne kadar 32 tane TYT'de 30 tane, 25 tane her neyse yapmışsanız ki belirli bir banda oluşmuştur. Hı hı. Bu kadar çok denemeye girdiniz. Az çok kendinizi biliyorsunuzdur. Sınav anında 40 sorunun 40'ını da yapacağım diye oralarda oyalanıp da yapabileceğiniz sorulardan kesin olmayın dediğimizde bu bende de ciddi evet bir uyanışa evet sebep olmuştu.
0: Bu bir realist davranmaktır, bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav. %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene, çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek veriyorum, eşit ağırlık öğrencisi olsun. Edebiyat sorularından moralli bir öğrenci. Daha önceki denemeleri artı eksi %1 2'ler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı, ben çok defa bunu ölçtüm, 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrenciniz Safa Özgür Akçalı.
1: Evet.
0: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim. Şimdi hikaye bitti dedim, artık program bitti, şu bitti. Ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım. Bir Türkçeden, bir sosyalden dedi. Baktım, bir soruları beğenmedim de hani böyle şıkkımı beğenmedim. Değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de. O da attım tuttu dedi yani. Bakın Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki şık arasında kalıp da o mu o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
1: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
0: Şöyle, bu aslında güzel bir soru.
1: Burası hani çünkü çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çok, çünkü çok öğrencimden geliyor. İki şık arasında kaldım, işaretledim yanlışmış. Ya da iki şık arasında kaldım, işaretledim doğruymuş.
0: Çok güzel.
1: Ya da diyor ki iki şık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
0: İşte onun orada, sebebi ne?
1: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer aslında.
0: Önemli bir yer.
1: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de evet çeldiriciler çok fazla. Bütün vallahi şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
0: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli hem hakikaten dedik ya bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birincisi şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı soru ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nere, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi. İşte demirin sembolü neydi? Hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle. Bitti. 3 tane adımı var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşılmıyor. Mesela Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yeri burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında. Hı hı. Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı cisim öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız. Kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretle, o soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum. Boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu. Bak bir daha söylüyorum. Boş bırak, nasıl yani? Yani 120 TYT var. 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru, 40 yanlışınız varsa
1: gitti.
0: Git, 10 tane götürdü yani, o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? 100 binler oynar artık burada. Yani birisi, örnek veriyorum, 10.000. oluyorsa öbürü 111. falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu, yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum, işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ya bu hatırlamaya dair bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir, biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmenim bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz, ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'iyle ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini, ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sü ile 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40.000. Abi bak senin muhatabın değil. Siklet farkı var. Adam ağır siklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Valla seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini, ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100 eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkım vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
1: Evet.
0: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Tabii. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralarda bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Yani bir hatta konuşalım şimdi.
1: Konuşalım hocam.
0: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınavı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun, kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihninizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3. Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
1: Evet.
0: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak. Bakın aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersine aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen... Beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın. Bir daha, yani zaman çok daha fazla hatırlayacaksın.
1: Evet.
0: Peki, bu da önemliydi bence, vurgulu okuma.
1: Çok önemli.
0: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna yine belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru, hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
1: Farkındalığını artırıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
1: Evet.
0: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz. 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu? Buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor. Zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey. Ya bakın çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var.
1: Kesinlikle.
0: Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan demiştik ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilye ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
1: Kesinlikle.
0: Senin bu stratejilerine ÖSYM'e talip. Eğer bu elekten geçiyorsan, sen gel diyorsan, Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu, o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Ey valla yapılabilir. Diyorum ki bak, bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de, her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye, yani 60 saniye, yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün, 8'i buldun. Bunu bak, normal kabul ediyorum. Sağlama neydi, işlemi tersinden değil mi?
1: Evet.
0: Yapmak, çarpmaysa evet, bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir ikide öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa, o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir, bilmişlik taslayanlar. İki, aceleciler. Üç, sahte özgüveni olanlar. Dört, her şeye bahane ve mazeret bulanlar. Beşincisi de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
1: Yani. Sonrasında devam ediyor. Hocam,
0: çünkü tabii devam ediyor.
1: Kaydırmıştım.
0: Falan. Hayır.
1: Karnım ağrıdı.
0: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün, Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor işte 3, 5, 0, 7 falan numarayı okuyor. Ya diyor, koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor, nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks sayımız, kat sayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım, 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gereği yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin, başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun, bir daha oku, bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi, ama doğru çöz. Çünkü bak, bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı, sizin de örneğinizi kullanalım. 30, ben 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Ve sana da o netler yetecek, korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek, hani dünyanın sonu olmadığı gibi, fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani, kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz Boğaziçi için bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim, nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak? Hocam kimse sallamıyordu, orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki, kompleksiz, mütevazi. Yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim, mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil, kalemle çözün. Sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözel olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak, ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum o konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
1: Evet.
0: Düşünemezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen lütfen lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Ah evet.
0: Her şey böyle aklımda silinmiş.
1: Aklımda hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Gitti mi, uçtu mu? Sevindirici haber şu. Eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle. Mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak, biraz önce örneğini verdiğimiz için. Yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte MC kare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız ki, o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
1: Evet. Peki hocam, sınava girdik.
0: Evet.
1: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
0: Evet.
1: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen. TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın. Ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
0: Evet.
1: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
0: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki, ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki, kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
1: Evet.
0: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklerdim, neyse yani
1: dersi
0: fizikten
1: daha
0: şunu daha dinlerdim falan. Ha, demek ki bak, kendi notun aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur, bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırlan. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok. Size o puanı verecektir o. O sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite, üniversal kelimesinden gelir. Evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıt parçası, bir diploma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ve daha iyi bir planın yoksa, hani nedir, ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim, yani daha iyi bir planın yoksa, evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak, anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençleri kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
1: Kesinlikle.
0: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendinin kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü. Şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz. %100 demeyeceğiz. %90'ın üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
1: Evet.
0: O yüzden hafif kendimize kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok. Öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
1: Çok teşekkür ederim. Peki yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
0: Eyvallah.
1: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı yüklemesi yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak. Hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omuzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
0: Aynen.
1: Omuzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye

0: 178 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki taraf da olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinler, telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da annem babam cezalandırayım diyene hiç rastlamadım. Çünkü ben özel görüşmeler de yapıyorum. Birebir hani takip ettiğimiz çocuklarda. Yani hepsi o mahcubiyeti taşıyor. Annem babam bana iyilik etti, maddi manevi destek oldu falan falan sayıyor.
1: Emeklerini
0: başa çıkıyor. Evet, onun ağırlığında zaten eziliyor. Hani insan kendisine belki söylenenleri zamanla unutuyor ama hissettiklerini unutmuyor. Yani benim anne babalara tavsiyem şu olur. Ben kendi oğluma yaptığım şeyi söyleyeyim. Oğlum LGS'ye girerken Sümer Lisesi'nde girmişti. O zaman OKS'ydi adı. İşte 100 soru vardı. Benim oğlum 40 neti hiç geçemiyordu. 38 hiç geçtiğine şahit olmadım. E tamam, benim evladım yani neti kadar sevecek değilim ki yani.
1: Gerçeğimiz
0: bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim, ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun. Evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey. Birincisi dedim, sınav sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani 100 alırsan yüzlük severim, 50 alırsan 50'lik değil. Yani sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum. Tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Ama zihin onu yormasın. İkincisi sadece şunu söyledim. Bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı neti artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye. Bir karakter gelişim için söyledim.
1: Çok güzel. Hocam evet. Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Emin
1: ne
0: olun.
1: Kadar farklı bir bakış
0: çok
1: açısı.
0: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
1: Sınav taktiği olarak değil bir davranışmışsın.
0: Evet, bir karakter gelişimi açısından. Hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işte anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
1: Evet.
0: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın. Tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar hemen öğleden evet. Sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi, ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
1: Ey maşallah.
0: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani, çünkü sen 38'i hiç geçmedin, 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojide girdiğinizde, doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
1: Ne kadar güzel.
0: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan, hani kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle, böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan, bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş, bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiç iyi bir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet, o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki. Ki benim oğlum bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun

0: Bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. Sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
1: Eyvah eyvah.
0: Bak gerçekten söylüyorum. Sohbetin iyi, bak sohbet A konusu olur, B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
1: İletişim var.
0: Tabii iletişim var yani. Sonuçta
1: var, paylaşım var.
0: Aynen. Hani anne belki kızıyordur, yapma kızım öyle o. Ama bir sohbet, bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş, buraya kopmuş, ona küsmüş. Oho. Bizim problemimiz valla üniversite yerleşmekle falan daha ciddi problemimiz var artık.
1: Evet.
0: Maalesef. O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir veliyim, bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yöre gider de. Üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı her denemesi 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm. Aman bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimi de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince iyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi, çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle demek ki bu ciddi yani, bir refleks göstermiyor, bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim, biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz, ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı. Oğlum hadi gel, hadi acıktın, hadi akşam oldu, hadi üşüdün. Ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet bize söylenirdi, bize kızardı. Ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz, evladınız dünyanın en büyük hatasını yaptığında bile annesi ve babası ona sahip çıkmak zorunda. Hatalı olması ayrı bir şeydir ama yalnız bırakmak senin çok büyük bir hatan olabilir. O çocukların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Süreç içerisinde öğrenilecek işler var. Hiç kimse dört dörtlük değil, mükemmel değil. Bizler de değildik. Bizler de bir sürü hatalar yaptık, söz dinlemedik. Değil mi yani?
1: Evet.
0: Efendim, şuradan girdi, buradan çıktı, kulağımızın biri.
1: Hangimizin hedeflediği yerdeyiz.
0: Ama biz bugün annemizle babamızla ilgili güzel cümleler kuruyorsak, bazen çok şey bilmemek de iyi. Onlar bilmediklerinden mi yoksa başka bir bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak inşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
2: Allah yollarını, bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak evet, böyle evet. söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek evet. dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, evet, koklayacağım evet. ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var. Kesinlikle. Çok bilgili bir anneye babaya değil. Kesinlikle. Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun. Çünkü okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız. Oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar efendime söyleyeyim diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
3: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servis ve federal soruşturma bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak açıklamasını yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County bölgesinde havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi hayatını kaybetti. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında 2 bina hedef alınırken onlarca aile yerinden edildi. Özellikle kadınlarla çocuklar büyük bir panik yaşadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Kayseri genelinde bugün havanın serin ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl merkezinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklıksa 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 15, Pınarbaşı Tomarza 16, Akışla Bünyan Felaiye Özvatan Yahyalı 17, Develi İncesu Sarıoğlan 18, Yeşilhisar 19 derece, çevre illerde Nevşehir 15, Yozgat Niğde 16, Kırşehir 18, Sivas 19 derece, büyük kentlerde Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 24 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesi ile ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında Ölüm Meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, İlk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkut seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79 İksa, Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı, militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacağım.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in heyetleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenen görüşme iptal edildi. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak, parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklara yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bir CHP üyesi, mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Radarın rotası.
10: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlığı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlığı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası.
0: Radyo Radar 91.8.

0: füzelerle hedef aldı, kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak açıklamasını yaptı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County bölgesinde havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi hayatını kaybetti. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında iki bina hedef alınırken onlarca aile yerinden edildi. Özellikle kadınlarla çocuklar büyük bir panik yaşadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Kayseri genelinde bugün havanın serin ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl merkezinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklıksa 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 15, Pınarbaşı Tomarza 16, Akışla Bünyan Felaiye Özvatan Yahyalı 17, Develi İncesu Sarıoğlan 18, Yeşilhisar 19 derece, çevre illerde Nevşehir 15, Yozgat Niğde 16, Kırşehir 18, Sivas 19 derece, büyük kentlerde Ankara 19, İstanbul 22, İzmir 24 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Adı Nereden Geliyor?
1: Radyo Radar'da Adı Nereden Geliyor programında yolculuğumuz devam ediyor. Bugün başımızı dağlardan indirip şehrin tam kalbine o simsiyah ve vakur duruşuyla bizi selamlayan devasa yapıya bakıyoruz. Kayseri Kalesi. Binlerce yıldır ticaretin, savaşların ve barışın tam ortasında duran bu kale bize neyi anlatıyor? Hazırsanız surların arasından süzülüp tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Peki bu kale neden burada ve ismi nereden geliyor? Aslında bu ismin hikayesi kalenin kendisinden bile eski. Kayseri'nin antik ismi Mazaka'ydı. Ancak Roma İmparatorluğu döneminde imparatorlara duyulan saygının bir nişanesi olarak şehir imparatorun şehri anlamına gelen Kaserya adını aldı. İşte bizim bugün gururla söylediğimiz Kayseri ismi aslında o dev imparatorların ünvanından bize miras kaldı. Kale ise bu ünvanı koruyan, şehri bir zırh gibi saran o en güçlü halka oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, kaleye baktığımızda iki farklı hikaye görürüz. Biri dış kale, biri iç kale. Kalenin temelleri aslında Roma döneminde, yani 3. yüzyılda atıldı. Ancak bugün gördüğümüz o heybetli ve sapasağlam yapıyı borçlu olduğumuz isim Bizans İmparatoru Justinianus'tur. 6. yüzyılda kaleyi daraltarak daha korunaklı hale getirdi. Ama asıl dokunuş Anadolu'yu vatan kılan Selçuklulardan geldi. Sultan 1. İzzettin Keykavus ve ardından 1. Alaaddin Keykubat döneminde kale adeta yeniden doğdu. O günden bu yana Kayseri Kalesi sadece bir savunma yapısı değil, Selçuklu'nun zarafetiyle Bizans'ın gücünün birleştiği bir tarih mozaiği haline geldi. Peki dikkat ettiniz mi? Kayseri Kalesi neden diğer kaleler gibi sarımsı değil de simsiyah bir renge sahip? İşte burada hikaye bir önceki bölümde bahsettiğimiz Erciyes'e bağlanıyor. Kale, Erciyes Dağı'nın binlerce yıl önce püskürttüğü o meşhur volkanik bazalt taşlarından yapılmıştır. Yani Erciyes sadece şehrin süliyeti değil, bizzat kalesinin taşını da vermiştir. O siyah taşlar kaleye sadece güç değil, aynı zamanda Kayseri'ye özgü o asil karakteri de kazandırmıştır. Bugün Kayseri Kalesi artık okların atıldığı bir savaş meydanı değil, kültürün, sanatın ve tarihin harmanlandığı yaşayan bir müze. Surların tepesine çıktığımızda aslında Kayseri'nin 2000 yıllık özetine bakıyoruz. Adı nereden geliyor da bugün şehrin zırhı olan Kayseri Kalesi'ni konuştuk. Şehrimizin her taşı bir hikaye, her hikaye bir hayat. Bir sonraki bölümde Kayseri'nin bir başka gizli hazinesini keşfetmek üzere. Kulaklarınız Radyo Radar'da kalsın. Tarihle kalın, hoşça kalın.
3: Adı nereden geliyor?

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in heyetleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenen görüşme iptal edildi. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak, parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklara yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bir CHP üyesi, mahkemenin mutlak butlan kararını gerekçe göstererek yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve firari durumda olan şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri, kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
5: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün LÖSEV ailesinden iki kıymetli konuğumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Sizler nasılsınız?
1: Sizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizleri karşımızda görmek bizim için ayrı bir mutluluk verici.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım.
3: Sibel Kurşun, LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. İki yıldır LÖSEV ailesindeyim. Çalışmaları tüm ekip olarak yürütüyoruz.
2: Ben de Gizem, Halkla İlişkiler personeliyim. Aktif iletişim projesinde görev alıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır LÖSEV ailesindeyim.
1: Hoş geldiniz diyorum.
2: Teşekkür
1: ederim. Peki LÖSEV olarak vakfın amaçları nedir diye başlayalım.
3: Tabii. LÖSEV açılımını bir vermek istiyorum. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Lösemili çocuklar. Çok pardon. Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı bizim vakfın açılışı, açılımı. Yalnız biz ilk kuruluşumuzda lösemili çocuklarla evet yola çıktık. Vakıf büyüdü, gelişti. Şu an lösemi ve diğer tanı dediğimiz tüm kanser tanısı almış hem çocuk hem yetişkin kanser hastalarına hizmet ediyoruz. Bununla birlikte biz hem kalıtsal hem edinsel kan hastalıkları konusunda tedavi, eğitim, araştırma merkezleri kurmak ve işletmek bizim vakfın amaçları arasında.
1: Evet, şimdi birim birim de ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Peki halkla ilişkiler biz biliyoruz ama nedir desek?
2: Halkla ilişkiler aslında birçok projeye ayrılıyoruz biz kendi içerimizde. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Şöyle, mesela ilkokul çocuğundaki bir öğrenci de LÖSEV'e gönüllü olabiliyor. Buna da İnci Projesi'ni anlatabilirim aslında. Anaokulundan liseye kadar İnci Projesi'nde biz sağlıklı yaşam seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu seminerler kapsamında çocuklara hastalıklardan nasıl korunabilir? Aslında onları anlatıyoruz. Fayda projemiz var. Fayda projesinde ise üniversitede daha çok hangi projeleri yapabiliriz? Üniversitedeki gençlerle neler yapabiliriz? Tedavisi devam eden çocuklarımızla moral motivasyon açısından hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Aynı zamanda da sivil toplum kültürünü onlara nasıl aşılayabiliriz? Fayda projesinde de bunlardan bahsediyoruz. Halkla ilişkiler olarak çok geniş bir yelpaze aslında kapsıyor. Dediğim gibi 7'den 70'e bütün gönüllerimize de hitap ediyoruz. 70 yaşındaki bir teyze de emek atölyesi projesi kapsamında bize gelip el işiyle yaptığı şeyleri de bağış olarak verebiliyor. Biz onları ailelerimize ulaştırabiliyoruz aslında.
1: Her yaş grubundan aslında bir gönüllü var sizde.
2: Evet, kesinlikle.
1: Atölye dediniz, böyle açabilecek olursak, açacak olursak.
2: Şöyle, emek atölyesi projemiz var. Gönüllerimizle bir araya geliyoruz. Bazen örgü örüyoruz, bazen çiçekler yapıyoruz. 8 Mart kapsamında mesela mor çiçeklerimizi yaptık, mor bilekliklerimizi yaptık. Bunları da hastanede tedavisi devam eden ailelerimizin annelerine, kardeşlerine gidip bizzat kendi ellerimize teslim ettik. Aslında gönüllerimizin yaptığı, emek emek işlediği her şeyi ailelerimizle buluşturduk, bir araya getirdik. Emek atölyemiz de bu şekilde oluyor.
1: Onlara da moral oluyor.
2: Kesinlikle, çok mutlu oluyorlar. Bir gönüllünün onlar için zaman ayırması çok değerli oluyor.
3: Hem onlara moral oluyor hem de takdir edersiniz ki gönüllülük aslında bir sivil toplum kuruluşunun en büyük gücüdür.
1: Tabii ki.
3: Biz aynı zamanda gönüllülerimizle bir araya gelerek onlara hem vakfı anlatıyoruz. Çünkü hani isim olarak biliniyoruz ama ne kadar nitelikli işler yaptığımız biraz daha böyle işin içine girilince anlaşılıyor. Hem onlara tanık oluyorlar hem de bize katkı sağlayarak onlar da kendilerini çok mutlu hissediyor.
1: Ve görüyorlar ki güvenilir bir ortam. Yaptıkları her şey kişiye ulaşabiliyor güvenle.
2: Kesinlikle. Aynı zamanda yani bize geldiklerinde o atölyeyi gerçekleştirirken, o bilekliği yaparken birçok gönüllülerimizle de tanışıyorlar. Aslında hem kendileri bir terapi gibi hem de bir sosyalleşme alanı düşünüyorlar. Ve zaten yaptıkları işte amacı çok güzel. Yani direkt ulaşabilecekleri, yaptığı işleri görebilecekleri bir alan olduğu için daha mutlu oluyorlar dolayısıyla.
1: Peki farkındalık oluşturmak için neler yapılıyor genel anlamda? Şimdi sevgi trenini biliyoruz, uçurtma şenliğini biliyoruz. Bizler de eksiksiz katılmaya çalışıyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz tüm destekleriniz için. Farkındalık oluşturmak için bizim işte Gizem Hanım'ın bahsettiği projeler aracılığıyla biz daha çok vakfımızı anlatarak gönüllü kazanımı, aynı zamanda biz bunları yaparken de bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Biz bir İnci projesiyle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol gereği ana sınıfından lise son sınıfa kadar olan öğrencileri, öğretmenleri, veli grubunu hepsini bir kanser farkındalığı hakkında seminer veriyoruz. Bizim için hepsi, biz kendimizi itici kuvvet olarak görüyoruz aslında. Diyoruz ki biz bu işi yapıyoruz. Gelin hep beraber bunu da yürütelim. Siz de bir, bu çorbada bir tuzunuz olsun diyoruz.
1: Herkes de hassas davranıyor anladığım kadarıyla.
2: Tabii ki.
1: Geri çevrilmiyor bu da.
2: Çok destek sağlayan gönüllerimiz de oluyor. İşini bırakıp gelenler de oluyor. Bir telefonumuzda yanımızda olanlar da oluyor. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki.
3: Bu arada biz mutlaka kampanyalarda bağışçılarımızı, gönüllerimizi arayıp bir teşekkür ederiz. O teşekkür telefonlarımızda o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki onlar da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motive ediyor.
1: Evet. Elinize sağlık. Peki yapılan bağışlar nasıl değerlendiriliyor çocuklar için?
3: Şimdi yapılan bağışları biz ailelerimize bir kaynak yönetimimiz var. Çünkü

0: üzere onları alır, bir rapor oluşturup Ankara'da kurulumuza göndeririz. Kurul bunları değerlendirir. O ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bir hak ediş belirler ve biz bunları 12 ay boyunca ailelerimize ulaştırırız. Bunlar nelerdir? Öncelikle maddi desteğimiz var. Yine bahsettiğim kriterlerde 10-12 ay boyunca maddi desteklerimiz devam eder. Maddi desteğin yanında kuru gıda desteği ve hijyen malzemeleri göndeririz. Şimdi biz bu süreçte ailenin yanında olarak hani sadece ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını söyleriz, belirtiriz. %50 ilaç ise %50 de fiziksel bakım, ki bu beslenme, hijyen koşulları, kurallarına uyum, aynı zamanda moral motivasyon.
1: Evet.
0: Bunların hepsi bütünüyle yapıldığı takdirde biz bu konuda hep mücadele ederiz. İyileşilebilir bir hastalık olduğunu söylüyoruz.
1: Yani psikolojik açıdan da çok önemli aslında. Sadece maddi değil, manevi yönü de çok kuvvetli.
2: Tabii ki. Tabii ki. Zaten çocuklarımızın psikolojik açıdan da rahatlamaları için de, yani onlara moral motivasyon için de birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi Umut Treni, Uçurtma Şenliği, 28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası kapsamında yaptığımız büyük şenlikler. Bunların hepsi çocuklarımızın aslında moral motivasyonunu yükseltmek için yaptığımız etkinlikler.
1: Evet, özel günleri kaçırmıyorsunuz. Özellikle bayramlarda. Şimdi önümüzde de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda neler olacak?
0: Şimdi bizim her kampanyamızda mutlaka bir görünür olmak anlamında brandalarımızı asarız, bülten broşürlerimizi dağıtırız. Bülten broşürlerimizde bir küçük bir noktaya da değinmek istiyorum. Kendi küçük ama anlamı çok büyük. Bizim bülten broşürlerimiz ücretsizdir. Hı hı. Bazı maalesef kesimler bunu kullanarak, evet, dolandırıcılığa sebebiyet veriyor. Bunu buradan belirtmek isterim. Burada bülten broşürlerimizde de bir kamuoyu bilinçlendirmesi vardır. Orada vakıfta neler yapıldığına dair bilgi, bu hastalığın nasıl ilerlediği, nelerle karşılaşılacağına dair bilgi, aynı zamanda da kurban kampanyasında kurban bağışının nasıl olduğuna dair bilgiler olur. Kurban bağışları bizim için o kadar kıymetli ki, biz çünkü bunu 12 ay boyunca ailelerimize dağıtıyoruz. Mutlu Et Projesi diye sizlerin de desteğiyle medyada bizi belki bilenler biliyordur. Biz bağışları kabul edip bayramın ilk 3 günü dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyoruz. Birlikte çalıştığımız et entegre tesisleri var. Orada bağışlar, kurbanlar kesiliyor. Tabii ki bayramda ailelerimize dağıtıyoruz. Ondan sonraki kalan kısım et entegre tesisleri tarafından et ürünleri, kıyma olur, kuşbaşı olur, kavurma olur, pastırma olur, sucuk olur şeklinde paketli, vakumlu bir şekilde hazırlanarak soğuk zincirle Türkiye'nin her yerindeki ailelerimize ulaştırıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli.
1: Kurban bağışı da aslında çok önemli değil mi? Yani şimdi birçok bağış var aslında. Atıyorum oyuncak. Aslında biz oyuncağı maddi geliri orta düzeyde olan da alıp verebilir ama kurban, hani bunda bir eksiklik oluyor mu? Daha çok kurban bağışı yapılması gerekiyor mu? Diğer türlü bağışlar, çünkü herkes tarafından dönem dönem yapılabiliyor. Ama kurban büyük ve önemli bir şey. Bu çocukların kırmızı et tüketmesi lazım.
2: Hastalık boyunca zaten protein desteği en önemlisi. Burada da kırmızı et devreye giriyor. Çünkü en önemli kaynağı kırmızı et sağlıyor. Dolayısıyla da kırmızı et bizim kurban döneminde kesilen kurban bağışlarıyla 12 ay boyunca ailelerimize sürekli et desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kurban, adak, bu bağışların hepsi dediğim gibi 12 ay boyunca taze et şeklinde ailelerimize ulaştırılabiliyor. Bu konuda da kurban en büyük destekçimiz aslında.
1: Peki size nasıl ulaşabilirler bağışçılar?
2: Şöyle ulaşabilirler. Losev.org.tr üzerinden bizleri arayabilirler. Dilerlerse losev.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ya da irtibat ofislerimize gelip bizlerle direkt temas kurarak ofislerimizde bağışlarını yapabilirler. Bankacılık uygulamalarında bağışlarını yapabilirler. Aslında bize ulaşmak kolay. Sadece bir telefonun ucunda ya da bir tuşun karşısında biz varız.
1: Ve güvenilir bir şekilde.
0: Kesinlikle. Güvenilir. Çok profesyonel bir çağrı merkezi ekibimiz var. Ben çağrı merkezi ekibimizin telefonunu paylaşmak istiyorum. 0312 447 06 60'ı aradıkları takdirde istedikleri il ile de

0: görüşebilirler, yönlendiriyoruz. Kayseri İrtibat Ofisi'ni aramak isterlerse yine 0352 999 1305'ten bizlere ulaşabilirler.
1: Evet. Peki siz hastalara, ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?
0: Biz aileleri haftada en az iki gün hastane ziyaretlerimiz olur bizim. Hastanede aileleri ziyaret ederek katları yatan hastaları orada yeni tanı var mı yok mu oradan hastaneden bilgi alarak hastalara o şekilde ulaşıyoruz. Bulduğumuz takdirde kendilerini kendimizi tanıtarak istediğimiz evrakları süreci anlatıyoruz. Ondan sonra başta anlattığım evraklarını tamamlıyoruz. Onun dışında bizlere ailelerin genelde hep öyle dinliyoruz. Hani hastanede yatışta orada tanışıyorlar. Bunu biliyor musun, tanıyor musun deyip adımızı verip bize yönlendiriyorlar. Biz tanı almış çocuk ve yetişkin tüm kanser hastalarına hizmet ettiğimiz için öyle bir durumda olan bize yine internet sitemizden de hasta kayıt formu doldurarak ulaşabilir. Ya da yine az önce verdiğim çağrı merkezimizden bizleri arayarak hasta kaydı yaptırmak istiyorum dediği takdirde biz kendileriyle hemen ilgilenebiliyoruz.
1: Şimdi her aile de size gelip söylemiyor olabilir, çekiniyor olabilir aslında. Sizin burada tarama yapıyorsunuz demek doğru olur mu bilmiyorum ama onlara ulaşıyorsunuz. Şimdi buna ihtiyacımız var diyemeyen de olabilir, çekinen de olabilir. Hadi gelip diyebilen de olabilir. Ama sizin onları bulmanız daha kıymetli.
0: Daha kıymetli. Biz aynı zamanda işte Gizem Hanım'ın da bahsettiği bu farkındalık seminerleriyle de biz birçok kişiye ulaşıyoruz. Kurumlar iletişim bölümümüz var. Onlar kurumlarda, firmalarda farkındalık seminerleri veriyor. Bahsettiğim işte İnci Projesi, Fayda Projesi'yle öğretim görevlilerine, öğrencilere, herkes, toplumun her kesimine ulaşmak istiyoruz, anlatıyoruz kendimizi ki sadece biz çok değerli bir markaya sahibiz. Hani ismimiz biliniyor ama nitelikli iş dediğim çok bilinmiyor. Bir de isimden de bazen hani lösemili çocuklar denilince sadece çocuk lösemi anlaşılıyor. Biz bunları tek tek firmalara, kurumlara giderek anlatıyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz.
1: Evet. Peki ailelerin en büyük ihtiyaçları ne oluyor maddi manevi her anlamda?
0: Yani şöyle, şimdi kanser sadece tıbbi bir süreç olarak görülmemesi gerekir. Çünkü kanser hastalığının aslında en büyük zorluğu çok uzun sürmesi. Örneğin bir lösemi hastalığı en az bir 3,5 yıl sürüyor. Biz o kadar vakayla karşılaşıyoruz ki geri geliyor aile, hani çocukları arasında ayrım yapmak zorunda kalıyor. Hani meşakkatli bir hastalık. Burada önemli olan hani hem ekonomik hem manevi yüklerini hafifletmek. Bizim görevimiz bu. Tıbbi süreçte zaten devletimiz yanında ilaç karşılanıyor ama onun yanı sıra biz ailelere şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk tanı aldı diyelim aile. Ona biz bu yolculukta nelerle karşılaşacağı, ne yapılmalı, ne yapılmamalı konusunda mutlaka eğitim veririz. Yine çok profesyonel bir eğitim koordinatörlüğümüz var. Aileleri online olarak hemen ulaşırız. Aynı zamanda sosyal hizmet tarafında fedakar babalar, vefakar anneler de projelerimiz var. Fedakar babalar örneğin şimdi genelde bu süreçte babalar hep unutulur.
1: Evet.
0: Bir de biz şöyle de düşünürüz yani o çocuğun bakımını anne üstlendiği için baba işine devam etsin biz anne ve çocukla ilgilenelim deriz. Babaları da bir araya getiriyoruz. Örneğin yeni tanı almış bir babamızı. Tanıyı almış, iyileşmiş ya da tedavisi bir yıldır sürüyor. O babalarla bir araya getirip kendisine hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar şeklinde anlatıyoruz. O zaman o kendisini çok daha güvende hissediyor. Yani evet bu iş olur diyor. İnanıyor yani.
1: Bir de ayrı hissetmiyorlar kendilerini. Biz bunu yaşıyoruz. Evet. Bizim gibi yaşayan insanlar da var diyorlar ve birbirlerini daha iyi anlıyorlar.
2: Zaten tedavisi bitenler de olduğu için diyor ki onlar atlatmış, başarmış, biz de yapabiliriz diye. Aslında oradan daha çok motivasyon kaynağı oluyor onlara da.
1: Evet. Şimdi peki çocukların eğitimden kopmaması için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu süreç nasıl işliyor?
2: Şöyle çocuklarımızda tedavisi devam eden çocuklarımız var, tedavisi bitenler var. Dolayısıyla bazıları okula devam edebiliyor, bazıları devam edemiyor. Online eğitim ya da evden eğitimleri devam ediyor. Biz LÖSEV olarak bunun arasında bulunuyoruz. Şöyle Canım Kardeşim projesi var bizim bünyemiz altında. Canım Kardeşim projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz bizlere çocuklarımız için ücretsiz destek sağlıyorlar. Çocuklarımıza cumartesi günleri Kayseri Koleji'nde bizlere ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza eğitim desteği veriyorlar. Okula gidemeyenler tabii ki doktor onayıyla, sosyal hayata karışabilir onayıyla Canım Kardeşim projesi ders evlerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Normal orada bir okulda aldığı eğitimden hiçbir farkı yok aslında. Buradaki amacımız çocuklarımızın tabii ki eğitim açıklarını kapatmak ama onları da aynı zamanda sosyal hayata adapte etmek. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi daha önce onlar bunu yaşamış ve diğer bütün arkadaşları da aslında bu süreci yaşıyorlar. O zaman kendilerini daha konfor alanında hissediyorlar. Dolayısıyla sosyalleşme daha kolay oluyor. Evet. Dediğim gibi amacımız eğitim açıklarını kapatmak ama aynı zamanda sosyal desteği de büyük anlamda önemsemek tabii
1: ki. Evet, çok güzel. Şimdi hastalığı atlatmış aileler de gönüllü olarak katılım sağlıyor sizlere diyebiliyorum.
0: Tabii ailelerimizin desteği çok fazla. Onlar ailemiz. Bizde bağ hiç kopmaz. Yani bizim iyileşmiş gençlerimiz var. İşte 20 yıllık, 25 yıllık ailelerimiz var. Yeni ailelerimiz var. Biz aile deriz zaten. Şimdi 5 kişilik bir ailedir. Bir kişi hastadır. Çocuk ya da yetişkin ama biz onu bütün olarak, aileyi bütün olarak değerlendiririz ve ailemizdir.
1: A'dan Z'ye aslında her şeye hakimler. Çünkü bu süreci yaşadılar, biliyorlar, gördüler. Ona göre de faydalı oluyorlardır.
0: Tabii onlar bize anlatıyor. Çünkü birebir ilk hani bu süreci yaşayan kendileri. Onlar bizi dışarıda anlatıyor. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar diye. Aynı zamanda dediğim gibi ailelerimizin de online olarak eğitimleri çok fazla. Onları hayata yeniden tutunmalarını sağlıyoruz.
1: Ve şunu da yapıyorlardır, bu gerekiyor, bu noktada bunu yapmalıyız falan diye önemli ölçüde fikir de veriyorlar.
0: Tabii aidiyet duyguları çok yüksek.
1: Evet.
0: Çünkü uzun süreli bir yolculuk yani. Hı-hı. Minimum 3,5-5 yıl süren bir yolculuk bu.
1: Evet. Kendisi de yaşadı bunu, başkalarına da faydalı olmak istiyor.
2: Kesinlikle.
1: Gerçekten çok önemli, kıymetli.
0: Çok.
1: Peki sosyal medya tarafına geldiğimizde ne gibi etkisi var sosyal medyanın, dijital kampanyaların?
2: Tabii ki şöyle, sosyal medyanın etkisi aslında bizim görünürlüğümüzü daha fazla arttırmak. LÖSEV'de mesela şu an kurban kampanyası dönemindeyiz. LÖSEV'de kurban kesiyor. Aslında LÖSEV'e de güvenebilirsiniz. O da kurbanlarınızı yerine ulaştırıyor diyebilmek. Sosyal medya bizim için aslında çok büyük katkı sağlıyor bizlere. Sokaklarda olmak, televizyonlarda olmak, web bannerlarda olmak. Yani her yerde olmak ve görünür olmak istiyoruz aslında. Dediğimiz gibi güvenebilecekleri bir kurum LÖSEV olarak onların da kurban konusunda destek sağlayabileceklerini görmelerini istiyoruz tabii ki.
0: Bizi bir de hani ulusal kanallarda çok göremezsiniz. Hani biz daha çok kampanya dönemlerinde ulusal kanalda çıkarız. Şimdi belki fark etmişlerdir. Canım Kardeşim filminden bir alıntıyla sürdürdüğümüz bir reklam yayınlanıyor. O da bizim 20. yılı kutlamasında çektirdiğimiz bir reklam filmiydi. Bizim kuruluş hikayemiz de Canım Kardeşim filmine benzediği için biz onu çok önemsiyoruz ve biz iyileşen her çocuğumuza kahraman deriz.
1: Evet.
0: O filmde olduğu gibi. Çünkü biz diyoruz ki biz değiştirdik yani. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalık.
1: Yani biz aslında Kayseri olarak da farkındalığı yüksek bir toplumuz. Çünkü biz 3-4 yıldır her projenizde olmaya çalışıyoruz ama her geldiğimizde de üstüne katarak gidiyor. Daha da kalabalıklaşıyor, daha da gönüllüler artıyor. Öyle görüyoruz.
2: Kesinlikle. Biraz önce dediğimiz gibi aslında sosyal medyanın da çok büyük önemi var. Yaptığımız etkinliklerin, yaptığımız işlerin görünür olması bu konuda bizim için çok değerli. Dediğiniz gibi bir gün bir etkinliğe önceden belki 3 kişi geliyordu. Şimdi 10 kişi geliyor bir etkinliğimize. Dolayısıyla hem görünür olmak hem etkinliklerimizin duyuruluyor olması bizim için çok kıymetli.
1: Evet. Peki şimdi evet aileler etkileniyor, çocuklar bambaşka etkileniyor, gönüllüler etkileniyor mu? Siz nasıl etkileniyorsunuz bunlardan? Biraz da size sormak istiyorum.
2: Tabii ki bizler de etkileniyoruz. Çünkü Direkt birebir temas ediyoruz. İşte bazısı bir diş ağrısıyla gidiyor, bazısı bir karın ağrısıyla gidiyor ve maalesef kanser olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla bir karnımız ağrıdığında acaba mı diyoruz maalesef ki. Düzenli olarak kan verip aslında sonuçlarımızı, değerlerimizi göstermemiz gerekiyor. Ben 3 ayda bir mutlaka kan değerlerimi kontrol ettiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef grip gibi yaygın şu an. Dolayısıyla önlenebilir bir şey ve erken tedavi tanı, evet erken tanı çok önemli.
0: Çok önemli. Yani işte bazı istatistikler gösteriyor. Türkiye'de her yıl 2000 lösemili lösemit tanısı konuyor. Gerçekten çok yaygın. Burada çevresel faktörler, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, beslenme, paketli ürünlerin tüketim seviyesi, bunlar çok önemli. Kanser, biz aynı zamanda kanseri önlemek için de çaba gösteriyoruz. Görevlerimizden, sorumluluklarımızdan biri bu. O farkındalığı vermek için bunları biz seminerlerimizde anlatıyoruz.
1: Evet. Peki sizi etkileyen bir olay var mı? Aklınızdan çıkmayan, en çok bu etkiledi dediğiniz?
0: Her yıl yeni bir olay yaşıyorum, kalıyor, etkiliyor ama en son şimdi biz Ramazan kampanyasında da ailelerimize değerli bağışçılarımızın sağladığı yemekleri alır. Ailelerimize gideriz, onlarla iftar yaparız, iftar açarız. En son bir gittiğim ailede ailenin iki çocuğu var ancak ikisi de aynı hastalık ve biri kaybetmiş, ikincisi tedavi sürecinde. Onlarla iftardayız, oturuyoruz. Anne ikide bir iyi ki varsın diyor çocuğuna. Hani orada o iyi ki varsın cümlesinin içeriği, anlamı o kadar büyüktü ki.
1: Evet. Küçük bir şey gibi görünüyor aslında ama.
0: Biz sıradan bazen kullanıyoruz yani. Evet. Hani iyi ki varsın deriz ama hani oradaki o iyi ki varsın o kadar derindi ki. Beni çok etkilemişti.
1: Evet, çok güzel. Dediğiniz gibi altında o mesajları hissedebilmek, tabii, görebilmek gerçekten. Evet, sizden de dinleyebilir miyiz? Var mıdır böyle? Belki şu an aklınıza gelmez, gelmeyebilir ama.
2: Benim şöyle Can Kardeşim projesiyle ben birebir ilgilendiğim için çocukların ilk derse geldiği anı hatırlıyorum. Mesela daha önce okula hiç gitmemiş. Ama ilk derse geldi bizle beraber, ilk defa sınıfa girecek. Çok çekingen, hiç konuşmuyor, eli cebinde ve hiç kimseyle temas kurmuyor. İlk zamanlar tabii ki bu çok normal ama şimdi bir yıldan fazla oldu. Bir çocuğumuz var, ismini vermeyeyim tabii ki. Şu an arkadaşlarıyla mesela oyunlar oynuyor, koşup eğleniyorlar. Onun ilk geldiği anı ve şu anki halini görünce bilmiyorum, çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru yerlere temas ediyoruz. Güzel bir, kesinlikle, iş yapıyoruz. Bunu görmüş oluyoruz aslında.
1: Kesinlikle.
0: Çocukların o iyileşme sürecini görmek, takip etmek, evet, bizim için zaten en büyük motivasyon kaynağı.
1: O yorgunluktan gidiyor değil mi?
0: Yani. Kesinlikle. Evet.
1: Onu görmek, her şey bedel zaten. Peki şimdi böyle sona gelirken başta konuştuk ama ben tekrardan çağrıda bulunmanızı istiyorum gönüllüler için, bağışçılar için. Size nasıl ulaşabilirler? Genel olarak siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Ve bizim aslında sık sık bahsettik ama üstünde biraz daha durmamız gereken bir konu var, dolandırıcılıkla ilgili. Kapı kapı gezip broşür dağıtıp para toplamaya çalışanlar oluyor. Bunların da önüne geçmek için genel olarak finale gelirken bunlardan da bahsedelim.
0: Dolandırıcılıkta ben şunu söylemek istiyorum. LÖSEV Vakfı olarak biz elden nakit bağış alma gibi bir çizgimiz asla yok. Maalesef sahte bir bağış makbuzu bastırarak bizim adımızı kullanarak bağış toplayan birileri de oluyor. Biz zaten il jandarma, il emniyet müdürlükleriyle işbirliği içerisindeyiz. Onlara bilgilerini veriyoruz karşılaştığımız takdirde. Onun dışında bizim hiçbir ürünümüz, yani bültende, broşürde, biz hiçbir şeyi bu şekilde parayla satıp para toplamayız.
1: Evet.
0: Onlar tamamen ücretsiz.
2: Ve bilinçlendirme amaçlı yapılan şeyler aslında. Bültenlerimizde, broşürlerimizde hepsi bilinçlendirme amaçlı. Zaten dağıttığımız o bültenlerde, broşürlerde de kesinlikle üzerinde satılamaz diye ibaremiz bulunuyor. Onlara da dikkat etmelerini önemli
1: keşke
2: rica ediyoruz.
1: Keşke gerek olmasa ama gerçekten hani bu notu bile düşmemiz gerekiyor evet. ki o kadar...
0: Asla öyle bir çizgimiz yok. Hatta geçenlerde bir vaka yaşadık. Bizim tişörtü bulmuş. Lüsef tişörtü giyerek dileniyordu. Onu fark ettik. Yani böyle bir çizgimiz yok vakıf olarak. Bizim çalışma şeklimiz şöyle. Biz projelerimizi anlatırız. Biz ne yaptığımızı detaylı bir şekilde duyururuz. Bizimle bu yolda yürümek isteyenler bu projelere dahil olur. Yoksa elden nakit para almıyoruz.
2: Zaten biz gönüllerimizi ve bağışçılarımızı bu konuda bilgilendirdiğimiz için herhangi böyle bir vaka olduğunda direkt zaten bize fotoğraf ya da video ile ulaşıyorlar. Ya da direkt polise haber veriyorlar. Gönüllerimiz ve bağışçılarımız aslında bu konuda bilgili ama tabii ki buradan tekrar hatırlatmakta fayda var.
1: Kesinlikle.
0: Bize ulaşmak isteyenler 0312 447 06 60 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. Lösev.org.tr çok kullanışlı bir internet sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Bağışlarını yapabilirler. Bankaların hem mobil şubelerinden hem de kendi şubelerinden LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum dediğinde tüm yönlendirmelerini karşılarında bulacaklardır.
1: Ve böylelikle bağışçılar da güvenle nereye gittiği bağışını biliyorlar.
0: Biliyorlar, yani. Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabilirim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Bizim
1: teşekkür
0: için çok
1: ediyoruz.
0: Kıymetli.
1: Ne demek? İnşallah sonraki yayınlarda da yine görüşmek dileğiyle diyorum. Tamam. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza
2: teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1218, 5. Haçlı Seferi'nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubilere bıraktı. 1844, ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'daki bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesi ile ilk mesajı gönderdi. 1883, yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sayır idam edildi. 1921, ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı. 1924, yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu Bağdat Demiryolları Müridiye-i Umumiyesi kuruldu. 1940, Igor Sikorsky ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi. 1941, Danimarka Kanalı Savaşı'nda İngiliz zırhlısı Hood, Alman zırhlısı Bismarck tarafından batırıldı. 1943, Polonya'daki Auschwitz toplanma kampında ölüm meleği adıyla anılan Doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu. 1956, İlk Eurovision şarkı yarışması İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı. 1961, İmral Adası'ndaki 2000 mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı. 1963, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu. 1964, Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı, 135 kişi öldü. 1976, Londra'dan Washington DC'ye ilk Korkot seferi başladı. 1979, %85'i yerli malzemeyle üretilen ilk Türk uçağı Mavi Işık, 79XA Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi. 1981, Türk Hava Yolları'nın Haliç uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. Militanlar 47 yandaşlarının cezaevinden çıkarılmasını istedi ancak ertesi gün yakalandı. 1983, Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haratçı kraliçe ilan edildi. 1989, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı. 1991, İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı. 1993, Bingöl Elazığ Karayolu'nda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizerek şehit etti. 1993, Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı. 2000, İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi. 2003, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Evriveydayken şarkısıyla kazandı. 2004, Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı. 2008, Dima Bilan, Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliğini getirdi. 24 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
3: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davası açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de 1632'de Sivas, 1633'de Anadolu, 1634'de Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken, 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Cami ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi, muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadele ile ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ziyaretini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sözün geçmişi.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tuğba Çetinkaya. Bugün hepimizin sıkça kullandığı bir deyimin nereden geldiğini birlikte öğreneceğiz. Bugün pazar yerinde fiyatlar ateş pahasıydı. Bu cümleyi son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Bir şeyin olması gerekenden çok daha pahalı olduğunu anlatmak için kullandığımız bu deyimin aslında bir padişahın ıslanmasıyla başladığını biliyor muydunuz? Rivayet odur ki Kanuni Sultan Süleyman maiyetiyle birlikte çıktığı bir av sırasında şiddetli bir yağmura yakalanır. Islak ve bitkin bir hal de sığınacak yer ararken bir çobanın kulübesine sığınırlar. Çoban ocağı harlayıp güzel bir ateş yakar. Padişah ateşin karşısında kurunup ısınırken yanındakilere döner ve şu ateş 1000 altın eder der. Ertesi sabah yağmur diner, ayrılma vakti gelir. Padişah çobana borçlarını sormalarını ister. Çoban hiç çekinmeden 1001 altın der. Maiyettekiler şaşırır. Yahu bir gecelik konaklama için 1001 altın istenir mi? Çoban cevap verir. Ateşin değerini dün gece sultanımız bizzat kendisi 1000 altın olarak biçti. Bir altında konaklama ve yediğiniz ekmeğin bedelidir. Kanuni çobanın bu zekice cevabı karşısında gülümser ve ödemeyi yapar. O günden sonra çok pahalı şeyler için ateş pahası deyimi dilimize pelesenk olur. Demek ki neymiş? Bazen bir şeyin fiyatını o anki ihtiyacımız belirlermiş. Bir sonraki deyimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sözün geçmişi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 18 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezenflasyon gruplarının iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Mayıs Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbirler ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirterek, yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane Uygulaması hizmete sunuldu. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulamada vatandaşların yalnızca kimlik bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek hepimiz hapis yattı, işkence gördü, dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuoyuna ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etiketle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Mayıs Cuma. Ana Muhalefet Partisi CHP'den mahkeme kararıyla taşlar yerinden oynadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrenciler ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaptı. Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mack'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mack, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mack, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mack'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturner, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Rosalie Texer'la evlendi. Rosalie Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
2: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınlanan ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomist Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum, kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız?
3: Her zaman iyiyim, hamdolsun.
2: Her zamanki gibi harikasınız. Peki, bugün gündemimizde ekonomi ağırlıklı olarak konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bir taraftan Brent petrol 110 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yatay pozisyonda altın, biraz daha hem de altın bulunuyor mu? Çeyrek altın var mı? Gram altın piyasada var mı yok mu? Onu da soracağız. Onun haricinde geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Bey'in bir enflasyon güncellemesiyle alakalı bir ara toplantısı vardı. Yeni hedefler, yeni rakamlar ortaya çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Önümüzdeki dönem neler olacak? Tüm bunlar bizim genel ekonomiyle alakalı sohbet konumuz olacak. O zaman haftanın genel bir panoramasıyla birlikte İnşallah. Sözü size verelim Ömer Bey.
3: Çok güzel, çok iyi şeyler söylemek istiyorum değerli izleyiciler. Değil mi?
2: Gönlümüzden geçen o.
3: Ancak yaşadığımız ya ise bizim bu iddiamız neredeyse çürütüyor yani gerçeklere baktığımızda. Türkiye hep konuşulur. Özellikle ekonomistler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçiler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye gerçekten hakkıyla çok zor bir dönemden geçiyor. Belki alışılmışın dışında hiç yaşamadığımız şeylerle karşı karşıyayız, muhatabız. Türkiye'de enflasyon %150'leri de bulmuştur yıllar öncesi ama bu boyutta bir sıkışma veya daralma veya bunalma veya bıkkınlık olmamıştır insanlarda. Enflasyon, yüksek bir enflasyon, faiz, yüksek bir faiz ve zamlar adeta otomatiğe bağlandı artık içinde bulunduğumuz gün. Bu da bir sarmal olarak düşünülürse yani yüksek enflasyon, yüksek faiz ve zam sarmalı. İnsanlar artık boğuluyorlar. Yani boğulma noktasına geldiler. Hani nefessiz kalmayız ama çok da rahat nefes alamıyoruz. Ha bunun sonu ne olur derseniz, bu stratejiyle yürüdüğümüz anda ben sonumuzun bugünden çok daha iyi olabileceği kanaati taşımıyorum. Maalesef büyük bir ihtimal 2027 yılında Türkiye mutlaka bir erken seçime gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinden aday olabilmesi açısından.
2: Hatta onu özür dilerim, parantez açayım. Kayseri Milletvekilim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri olan Sayın Mustafa Eritaş Bey'in ne kadar oldu? 4 ay kadar önce, 4-5 ay önce şu cümleyi kurmuş, dedi ki erken seçim değil, öne alınmış bir seçimden bahsedebiliriz. O da 2027 sonuna doğru olur dedi. Şimdi mevsimsel olarak baktığımızda Aralık Ocak ayında bir seçim olma ihtimali yok. Çünkü hani Kayseri'nin doğusunda ciddi bir kar yağışı, erken gelen bir kış nedeniyle köylere kadar uzanacak olan o sandıkların ulaşımında sıkıntı olacak. Aralık'ta olması mümkün değil. O zaman geriye 2027 sonu dediğimiz zaman kar yağışlarından önce Ekim ya da Kasım'ın ilk haftaları ya da ilk günleri diyebiliriz sanırım. O da söylediğiniz gibi anayasal anlamda ikinci, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçiyor mevcut anayasal sistemde ama erkene alınmış bir seçimde biraz daha kolay olabiliyor. O yüzden muhtemeldir ki 2027 Ekim ya da Kasım ayında herhalde bir seçime gideceğiz gibi gözüküyor.
3: Muhtemelen. Fakat seçim de olsa, seçimle ilgili parasal bir rahatlama da olsa ben 2027 yılını bağışlasınlar değerli izleyiciler ama 2026'dan çok daha rahat, çok daha huzurlu geçebileceği kanaatini taşımıyorum. Bunu net olarak belirleyeyim. Şimdi birincisi yüksek enflasyon ve yüksek faiz bireysel bazda da üretim bazında da bütün dengeyi alt üst etmektedir. Yani bunu net olarak belirleyelim biz. Artı maalesef tutmayan hedeflere göre yılbaşında ücretler belirlendi. Ya çok ilginç. Biz enflasyon hedefi koyuyoruz. Bu hedefe göre ücretleri belirliyoruz. birçok insanın, ailenin kaderi aslında burada ortaya konulan, belirlenen değer. Fakat aradan birkaç ay geçtiğinde o hedeflere göre belirlenen rakamların anlamsızlaştığına şahitlik yapıyoruz. Çok enteresan. Siz biraz önce de bahsettiniz. Sayın Karahan açıklama yaptılar ve yılbaşında belirlenen %16'lık enflasyon hedefini %24 olarak revize ettiler. Üst segment limiti de 26 olarak revize ettiler. Şimdi mantıki boyutta baktığımızda %80'in üzerinde neredeyse bir sapma var. Daha ilk 5. ayın ortasında. Gerçek anlamda bu belirlenen ücretler acaba nasıl idare boyutuyla 12. aya taşınabilecek? Dolayısıyla istense de istenmese de en azından yılın ortasında bir zam vermek zorundalar. Ama geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılda aynı sistem uygulanır mı? Çok rahat uygulanır. Yani hükümet istemezse uygular bu işe. Götürür ama bu insanlar ne olur? Sabit yerde çalışanların hali nicedir onu bilmiyoruz. Aslında fotoğrafın bir yönü bu. Diğer yönüne baktığımızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta sıra dışı bir daralma var, küçülme var. Hatta birçok işletme yatırım yapmayı bırakın, elinde var olan varlıklarını satarak likide dönmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir konjektürde işverenin üzerine de yeni bir risk veya yük yükleyebilmek çok da kolay değil. Yani Anadolu'da harika bir laf vardır. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye. Yani iki yönlü de çok ciddi sıkıntı yaşanacağının farkında olalım. Bir daha diyorum. Bu ücretlerle geçinebilme şansı hiç kimsenin yok. Yani beni bağışlayın, yine amiyane bir şey söyleyeceğim. 105 bin lira fakirlik sınırı bana göre. Yani bu ülkede insanlar rahat bir fakirlik de yaşayamıyorlar. Çünkü 105 bin liranın üzerinde olması lazım fakir olmanız için. Alta geçmemeniz lazım yani aldığınız aydın. Şöyle kendi kendime yorumluyorum. Kaç insan 105 bin liranın üzerinde acaba aylık alabiliyor bu ülkede? Yani fakir statüsünü daha yaşayamıyorlar.
2: Tamam.
3: Diğer taraftan açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Yani bilmiyorum ben ama asgari ücret bile açlık sınırının altında. Dolayısıyla ağız tadıyla bir açlık bile yaşanamıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok enteresan. Benim garibime gidiyor. Şimdi tahmin. Güzel bir şey. Hedef belirlemek güzel bir şey. Ama bana göre tahmin yapıldığında bu tahmin eyleme dönebilmeli. Bizde yalnızca sözel bazda kalıyor. Eyleme dönmüyor. Aslında bu bir temenni. Yani temenni olarak düşünelim. Ben şöyle hafızamı yokluyorum. Yeni işte yaptık 5. ayın ortasında 16'dan 24'e üst limiti 26'ya çektik. Enflasyon beklentisinin. Şahsi kanaatim 30'un çok üzerine bitireceğiz. Bunu net olarak belirteyim ben. Yani belki çok insanlara ters gelecek ama hissettiğim bu veya kokladığım bu. Şimdi 2021'i hatırlıyorum ben. %9 olarak enflasyon belirlenmişti. 36 çıktı. 2022 yılında hafızam beni yanıltmıyorsa %23 olarak hedeflendi. 64 çıktı. 2023'te yine 22 olarak bu sefer bir puan düşürdü, hedeflendi, yine 64 çıktı. 2024'te %33 belirlendi, %44 çıktı. Geçen sene 25'te %16 dendi, 30'un üzerinde çıktı. Bu sene 16 dendi, 5. ayın ortasında yeniden revize ettik, henüz 5. aydayız. %80'lik bir sapmanın üzerine resmi açıklama. Sayın Merkez Bankası Başkası'nın açıklamasıyla bu noktaya geldik. Şimdi düşünüyorum ben. Yani neye nasıl güvenerek bu ülkede yatırım yapacağız, üretim yapacağız, istihdam sağlayacağız, ihracat için mücadele edeceğiz veya yılbaşında tutmayan hedeflere göre belirlenen ücretler ilk 4 ayda neredeyse %14 civarında eridi. 5. aya girdiğimizde açıklanan rakamlar bunu gösteriyordu. Şimdi böyle bir konjektürde bu insanlar nasıl geçinecekler, nasıl huzurlu olacaklar, nasıl karınlarını doyuracaklar, bu da ayrı bir muamma.
2: Şimdi ilk 4 ayda zaten bir %14 yani Ocak, Şubat,
3: net yaptık.
2: Mart ve Nisan döneminde %14'e ulaştık. Peki yıl sonu hedefi Sayın Karahan Bey'in açıklamalarına göre %24-25 diyelim. Kaldı %10-11'lik bir kesim evet, ama öbür taraftan da 8 aylık da bir süreç var. Mayıs'la birlikte Aralık dahil 8 aylık bir süreç.

0: 4 ise kalan 8 ayda sen nasıl 25'i 24'ü tutturacaksın diye herhalde sorar. Bilmediğimiz bir şey mi olacak diye düşünüyoruz ama bu konuda herhalde bilinmezlik de çok mümkün değil. Yani belki sadece şu olur. Yaz döneminde tarımsal ürünlerin bu sene maşallah var. Havalar çok güzel gidiyor. Çok güzel. Yağışlar çok güzel. Barajlarımız doldu. Belki orada yani 50 TL'ye yediğimiz bir meyve 30 liraya düşebilir. 100 liraya yediğimiz 50 liraya düşebilir. Belki tarımsal çok ürünlerde güzel. Hatta eksi enflasyonu bile hani Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde belki, ama bunun haricinde otomotivde, inşaattı, demir çelikti, mobilyaydı. Burada eksi enflasyon gibi bir rakamlardan bahsetmemiz herhalde tabiatın kanuna aykırı.
1: Evet, doğaya aykırı.
0: Peki sadece o zaman bir tarımsal ürünlerle de bu enflasyon rakamını aşağı çekmemiz de çok mümkün değil. Çünkü tarımsal ürünlerin enflasyon sepetindeki içindeki oranı %13, %14. Her tarafı eksi olsa ne hükmü var?
1: Olma mümkün ya, değil mi?
0: Peki bugün soru mi? Şu. Aslında bu hep basit matematik hesabını herkes yapabiliyorsa ekonominin başındaki insanlar bizlerden çok daha iyi yapmaları lazım. Yani ya benim aklım almıyor Ömer Bey. %14 ilk 4 ay kalan 8 ayda ya 4 ayda 14, 8 ayda 10. Matematiğe aykırı. Bunu hesaplamıyor ya, biz bunu halkı bile ve isteyerek sanki yalan söylüyoruz ya da doğruları paylaşmıyoruz. Hani gerçekleri söylememiz lazım demiyorlar mı?
1: Evet, o kadar garip ki gerçekleşmeyecek rakamlarla yani insanların ücretlerini belirlemek büyük bir risk, beni bağışlayın. Bakın yani bu nokta bile o kadar açmaz bir nokta ki. Yani belirlenen hedefe göre ücret artırıyorsunuz. Gerçek olmayan rakamlar bunlar. Olmayacak olan rakamlar bile bile. Ve bu insanlar daha 5. aya geldiklerinde tökezliyorlar. Yani adım atamaz hale geliyorlar. Şimdi tarım dediniz, çok ilginç. Biraz sonra olmazsa oraya da gidelim.
2: Tamam.
1: Bugün Hollanda dediğimiz yer, daha önce biz size bahsettik Ali Bey. Konya kadar bir yer yuvarlak olarak. Benim hafızam yatmıyorsa benim 160 milyar dolarlık tarım ihracatı var. Siz de geçen hafta belirttiniz. Türkiye'nin tarım ihracatı yaklaşık 38 milyar dolarlar civarında. Şimdi ben bir Konya'yı hayal ediyorum, bir Türkiye'yi hayal ediyorum mantıklı olarak. Normal bir birey olarak hesap ediyorum. Diyorum ki Hollanda kadar bir yerden 160 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yapılıyorsa, tabii modern sistemlerle, biz Türkiye gibi bir 778 bin metrekarelik alanda nasıl diyorum birkaç trilyon liralık, birkaç trilyon dolarlık ihracat yapmayız.
0: O şuradan.
1: Yani o kadar enteresan bir şey ki bu denkler.
0: Cevabı çok basit.
1: Yani o kadar enteresan. Şimdi, ki.
0: Konya kadar bile 160 milyar dolar bir yerdeki tarımla bizim Türkiye 784 bin kilometre karedeki tarım aynı tarım değil.
1: Biliyorum, farkındayım.
0: Katma değeri yüksek olan, mesela laleden bahsediliyor. Osmanlı döneminde Isparta, Burdur'dan gidiyor. Osmanlılar zamanında. Bugün dünyanın en büyük satıyor. Milyarlarca dolar lale ihracatını yapıyor. Biz bile oradan alıyormuşuz tekrar.
1: Gerçek bu.
0: Şimdi biz burada buğday üretiyoruz. Belki buğday, arpa, tarımsal ürün anlamında en ucuz diyebileceğimiz, satış fiyatı en ucuz olan ürünlerden biri. Ama adam çok daha yüksek katma değerli, yani küçücük alanda çok büyük bir rakam. Bu şuna benziyor. Bir şehirler arasında nakliye var. Bir tane kamyon oluşturduk Ömer Bey. Kamyonun içinde su var. Sadece su. Paketlenmiş, şirinklenmiş, paket paket su. Yani o da 20 ton ya da 15 ton diyelim. 15 tonluk bir su taşıyan tankerin üzerindeki rakam, atıyorum 10 lira. Aynı tırla, kamyonla yine 15 ton ağırlığında mobilya taşırsanız rakam oluyor 30 lira, 40 lira. Ama aynı tırla siz bir beyaz eşya taşısanız aynı yükle rakamınız 80 lira. Aynı kamyonla cep telefonu taşırsanız milyon dolarlar bulan bir maliyet. Şimdi tır aynı, güzergah aynı, şoför aynı, taşıdığı yükün miktarı kilogram bazında aynı. Ama birinin kamyon değeri, hani gerçek rakamlar üzerinde gidiyor. Biri 100 bin TL. Öbürü 50 milyon TL.
1: Bu kadar fark.
0: Aradaki fark nedir? Aradaki fark katma değerli ürün üretmektir. Şimdi Hollandalıların yaptığı da bu. Tarımsalda.
1: Biz de yapabiliriz Ali Bey.
0: Bizim Mehmet emmimiz 3 litre süt aldığı zaman seviniyor. Öbürü Hollanda'daki 30 litre verim süt aldığında üzülüyor.
1: Başlayın. O da inek, bu da inek.

0: o da mondofon, bu da mondofon diyelim. Ama işte teknik, teknoloji ve yaklaşım bizim en büyük problemimiz bu. Bakın, devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Defalarca sizlerle de konuştuk. Başka yerde. Yani bu teşkilat gerçekten Türkiye'de neyi, nerede, nasıl yatırım yapılır veya neyi, nerede, nasıl elde edilir? Bununla ilgili plan, proje üretilir.
1: Özür dilerim. 5 yıllık kalkınma planları hazırlardı.
0: Yani bunlar aslında, Ali Bey şimdi bakın, biz gözü kapalı, gözü bağlı tarım yapmaya çalışıyoruz. Gözümüz kapalı, gözümüz bağlı hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğru dürüst veri elde edemiyoruz, verim elde edemiyoruz.
1: Yani düzen gidiyor.
0: Bilmiyoruz. Bunu anlatıyorum. Yani imkanlarımızı, zamanımızı, paramızı, insanımızı heba ediyoruz ya. Üzüldüğüm nokta bu. Yani o kadar enteresan ki bakın uç ama bir daha örnek vereceğim. Bununla ilgisi yok. O kadar garibime gidiyor ki Ali Bey. Söylüyorum bakın Türkiye'de daha önce sizle konuştuk. 60 tane eczacılık fakültesi var. Beni o kadar etkiliyor ki bu nokta Ali Bey. Tarif edemem ben size. 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın, açın internete bakın, 3 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın ilaç ihracatı 70 milyar dolar ya. Bizde kuruş yok. Ya şöyle düşünüyorum. Ya Rabbi diyorum. Yani bizde nasıl bir anormallik var? Yani bağışlayın. Bizde mi bir uğursuzluk var? Yani biz mi önümüzü göremiyoruz? Bizi yönetenler mi bize yol gösteremiyorlar? Bir daha tekrarlıyorum. O kadar önemli ki yani kafam o kadar karışıyor ki ya 60 tane eczacılık fakültem var. 60 tane. Adamın 3 tane var Finlandiya'nın. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. 60 tane bizim fakültemizde tık yok. Ya düşünüyorum Ali Bey, ya bir gariplik var. O zaman bu gariplik nasıl gider? Veya anormal olan şeyi normale nasıl çeviririz? Nasıl yapıyor insanlar? Psikolojide bir kural var Ali Bey. Der ki, o kadar hoşuma gider ki. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bakın, bilinçsel, bir daha söylüyorum. Psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani görmeyle, öğrenmeyle, öğretmeyle olur. Ya kardeşim, bilmeyebiliriz. Yani biz çiftçi olarak, hayvancılık yapan olarak, ticaret yapan insanlar olarak, yatırımcılar olarak, müteşebbis kişiler olarak, ya ne olur bize kılavuz olun. Yani bize öncü olun. Bu işin projesini üretecek insanlar, bu işte donanımlı, bilgili, birikimli, dolu insanlar proje üretsinler. Ben teorisyenim. Bana da sorsunlar. Yani ben de açıklayayım bazı konularda fikirlerimi. Birçok insana sorsunlar. Doğru olan neyse, senin benim adamım, şunun bunun adam olarak değil, ülkenin ve insanın menfaat için doğru olan neyse onu yapalım. Diyorum ki kardeşim, yani mumla bir şey aramanın gereği yok. Önümüzde örnek var. Bu insanlar bu işi nasıl başarıyorlar? Yani 3 tane fakülteyle adam, eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık ilacı nasıl satıyor? Türkiye olarak biz yani neredeyse 86 milyon insanız. Tarımla uğraşan ciddi kesimde bizim gücümüz var, insanımız var. Ya 40 milyar dolarlık tarım ürünü satamıyoruz. Hollanda avuç içi kadarıyla 160 milyar dolarlık tarım ürünü satıyor. Ali Bey bakın, buradaki olay şu. Bizim insanımızın cahilliği değil. Yani bizim insanımızın yetersizliği değil. Bizim insanımızın iş bilmezliği kesinlikle değil. Tembelliği değil. Ya bizim öncümüz yok, kılavuzumuz yok. Yani bizim aynamız yok. Bize bir ayna lazım kardeşim. Bize bir kılavuz lazım. Yani bize yol gösterecek insan lazım. Emin olduğum tek şey, o ülkelerde gerçekten kılavuz var, yol gösterici insan var. Bugün bakın dikkat edin. Biz teknolojiden bahsediyoruz ama yani yüksek teknolojiden veya çipten, ben size örnek vereyim lütfen. Amerika, Çin, Rusya, Avrupa'ya dönen Fransa, Almanya. Bunlar sanayi ülkesi değil mi? Temeline girin, tarım ülkesi bunlar. Bakın bu saydığım ülkeleri bir daha sayıyorum. Amerika, inceleyin. Çin, Rusya, Fransa, Almanya. Çok ciddi boyutta tarım geliri elde eden insanlar, ülkeler bunlar ya. Oyun değil. Yani bizler zannediyoruz ki bu insanların kalkınması tek bacaklı. Yani sanayi üretimiyle, yüksek teknoloji. Hayır, tarımda söz sahibi adamlar. Dünyaya ürün satıyorlar ve modern teknik kullanarak para kazanıyorlar. Yani bizde traktör var ama şunu örnekleyeceğim. Biz 50 yıl önce, 70 yıl önceye dönelim. Bir tarafta traktörle batıdaki insanlar diyelim, bugün biz de sürüyoruz ama tarlasını sürüyor. Biz hayvanla, bağışlayın, kara sabanla bu işi yapıyoruz. Ben köyde yaşamadım. Bilmiyorum bu hayatın nasıl olduğunu ama ya düşünüyorum yani artık, yani dünyaya entegre olamıyorsak, bir daha diyorum ya, psikososyal, fiziksel açıdan diyorum ya, anlatıyorum, aynalama diyorum. Yani biz bu aynalamayı yapamazsak eğer, İnsanlara örnek olamazsak, yatırımcımıza, müteşebbisimize, tarımla uğraşana, hayvanla uğraşana biz ne yapacağız? Yani bizim amacımız nedir? Yani şunu merak ediyorum Bahçeli. Türkiye yönetenlerin amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu çok ilginç bir soru. Benim kafamı karıştırıyor. Yani yapılmak istenen nedir? Verileri nasıl kullanıyoruz? Elde ettiğimiz geliri nasıl kullanıyoruz? Yani biz niye kılavuz olmuyoruz insanlara? Artı hepimiz biliyoruz. Teşvik veriyoruz. Batıdaki insan teşvik verdiğinde peşinde tıkır tıkır tıkır inceliyor, irdeliyor. Biz teşvik veriyoruz. Adam bilmem ne bankasını alıyor, kamu bankasından bana geliyor, kanıma dokundu Ali Bey. Benim hesabıma geçirerek dükkanın altını alıyor adam benden. Ya kardeşim, bu devlet, bu ülke sana bu parayı hayvan al diye vermiş. Hayvancılığını geliştir diye. Niye gelip altın alıyorsun? Niye gelip döviz alıyorsun? Senin derdin ne? Bakın yani o kadar garip noktalarımız var ki. Gelişememizin sebebi de bu. Gelişmememizin. Yani bir şeyi yaparken denetlemeyi de beceremiyoruz. Yani parayı veriyoruz, onu denetlemesini de beceremiyoruz. Diğer taraftan parayı alan insan parayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani hayvancılık yapan insan devlet sana hayvancılık yap diye kamu bankasından para veriyor, gidip altın alıyorsun. Ya bu nereye sığar? Ben anlattır mısınız? Vatandaşta da garabet var, parayı verende de bir gariplik garabet var. Dolayısıyla ne vatandaş gerçek anlamda yapması gerekeni yapıyor, ne de devlet denetlemesini yapıyor.
1: Bu şuradan olabilir.
0: O kadar enteresan.
1: Bizim devletimiz fazla iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Çünkü
0: bana öyle geldi.
1: Şöyle aşırı iyi niyetli, hem de normal bir iyi niyetle değil, aşırı iyi niyetli, fazla iyi niyetli. Neden? Teşvik programı çıkarıyor tarımda, hayvancılıkta, sanayide, işte KGF fonlarında, şu ya da bu şekilde bir şekilde kredi imkanı çıkarıyor. Zannediyor ki devletimiz A şahsına ben şu kadar miktar verdiğim zaman işini büyütecek, yatırım yapacak, istihdam yapacak, besicilik yapacak, hayvancılık yapacak ya da
0: veya
1: sanayi üretimi yapacak. Nasıl olsa bu buraya harcar, tamam diyor. Ama arkasından denetimi yapmıyor. Bu diyor nasıl olsa diyor dürüsttür ya, dürüst esnaftır diyor. Ben de bu parayı alacağım yapar diyor. Ama aynı kişi gidiyor
0: ya?
1: Lüks araba alıyor. Gidiyor bahsettiğiniz gibi altın alıyor. Gidiyor bankaya faiz atıyorum %20 kredi çekiyor. %45 ile bankaya yatırıyor olduğu gibi.
0: Yaşadık mı?
1: Maşallahım kuşallahım.
0: Yaşadık mı ya?
1: Tabii ki yaşadık. Bunları
0: nasıl
1: yapıyor.
0: Bir şey ya?
1: Devletin iyi niyetli, fazla iyi niyetli olması dediğim olay işte bu. Verdiği paranın akıbetini takip etmiyor. Her zaman bu örneği veriyorum. Pandemi dönemi. Affedersiniz. Tüm dünyada olduğu gibi. Amerika'da da bizde de her yerde bir ekonomi daraldı. Tabii. Üretim azaldı. Bilmiyorum. Ve her ülke kendi gücü nispetinde destekler, teşvikler verdi. Ya Amerika'da bir iş adamına, üretim imalat yapan bir iş adamına da hibe desteği ya da parak ya da çok uygun rakamlarla kredi veriyor. Bu adam Ömer Bey gidiyor, hani marka belirtmekte çok beis görmüyorum, reklama girmez herhalde. Lamborghini marka, ultra lüks. Bir otomobil satın alıyor ve bunu da sosyal medyasına paylaşıyor. Devletten aldığı destekle. Tabii bunu sosyal medyada paylaşınca bir anda duyuluyor ve Amerikan hükümeti şunu yapıyor. Adamın canını okuyor. Altındaki arabayı da alıyor. İşletmesine de el koyuyor. Ben sana üretim hayatına devam et diye verdiğim bu teşvik desteği sen keyfi harcama yapamazsın.
0: Bize benzer.
1: Zihniyet tam anlamıyla bu. Bizde yıllarca KGF, kredi garanti fonu diye çıkardığımız rakamlar, KOSGEB kredileri, bir taraftan esnaf kefalet odalarında verilen krediler, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bankası'ndan ya da Halk Bankası'ndan tarıma ya da besicilikle uğraşanlara verilen krediler. Ya o kadar
0: ne
1: çok destek verildi. Hakikaten destek verildi. O yatırım teşvikte Kayseri maalesef hep 3. bölgede. Yatırım teşvikte 1 ve 2 hiç olmadık. Sağ olsun geçmiş dönemdeki vekillerimiz maalesef o teşvik programlarında Kayseri bir türlü dahil edemiyorlar. Yanı başımızda Yozgat, yanı başımızda Kırşehir'de inanılmaz teşvikler varken bizde hiç yok. Ha Ordu'da oldu ne oldu derseniz, tarıma ya da hayvancılığa verilen bu kadar desteğe rağmen onlar da gittiler ev aldılar, araba aldılar, altın aldılar, bankaya yatırdılar. İşte Amerika'daki devletle Türkiye'deki devlet arasındaki fark bu. Amerika diyor ki ben sana güvenmiyorum, verdiğim paranın takibini yaparım.
0: Yapar.
1: Bizim devletimiz diyor ki, hükümetimiz diyeyim, devlet demeyeyim, hükümetimiz diyeyim, diyor ki sen çok iyi niyetlisin, ben sana parayı verdim, nasıl olsa sen bunu buraya harcarsın. Değil işte. Hayır. Verdiğin paranın nereye gittiğini araştıracaksın. Eğer amacına uygun kullanmadıysa da canını okuyacaksın. Bak bakalım bir daha başka birileri tenezzül ediyor mu? Bizdeki asıl sıkıntı sanırım denetim.
0: Hayır be, benim aklıma başka şey de geliyor. Şimdi buyurun. Bunu bu şekilde yuvarlak ortaya koyarak birilerinin daha rahat acaba yaralanması sağlanıyor mu? Şimdi söylediğimi anladınız mı bilmiyorum. Perdenin Anladım. Önünde bu var.
1: Bir daha açıklayalım.
0: Bakın perdenin önünde bu var. Ama perdenin arkasında bu paralar bir yerlere belki daha güçlü miktarda akıtılıyor, aktarılıyor. Ve o paraların da akıbetinin araştırılmaması için perdenin önündekilerin de akıbeti araştırılmayabilir. Ben böyle oluyor demiyorum bakın. Bu çok enteresan. Şimdi evet. Somut örnek vereyim. Çok ciddi bir nokta burası yani ve çok ciddi bir iddia. Ben var demiyorum ama bir örnek vereyim. Nas ekonomisiyle beraber takdir edersiniz ki ciddi bir bunalıma girdik Türkiye olarak. Ve banka müdürlerinin bizzat şahsımı veya şahıslar arayarak söyledikleri şuydu. Güzel kardeşim, mevduatta ne paran var senin veya elinde likit ne var diyelim. 1 milyon liram var. Bana 1 milyon lirayı getir dedi. Ben bunu yüzüme söylüyorlar. Hiç saklı gizli yok. Gel getir bunu bana peki. Devlet şunu istiyor bizden. Hem para alacaksın hem satacaksın, vereceksin. Almak için diyor bana bu 1 milyon liranı getir veya 1 milyon dolarını getir. Bunu dolara çevirelim senin paranı. Bağışlayın, Türk parası olarak tutalım senin paranı. Dolar da olsa, Türk parası da olsa TL'ye çevirelim. %14+3 ben sana faiz vereyim, %17. Sen aynı paraya yatırdığınız mukabilini, artı sana döviz garantisi vereyim artışını, bir yıllık döviz garantisi artışını vereyim. Sen benden kredi kullan, %14'le ben sana kredi vereyim Ali Bey bakın. Şimdi burada...
1: Çok güzel bir ticaret.
0: İyi niyet var mı Ali Bey? Bakın siz dediniz ki devlet niyet. Bana bir garip geliyor Ali'ciğim. Yani burada acaba diyorum ya birileri... Bir şeyler yapmak için imkan mı yaratılıyor? Yani sen %17 ile bankaya para yatıracaksın. 14+3. 14'ü bank karşılıyor, 3'ü hazine karşılıyor. Döviz karşılığı paran garanti olacak. %14'le aldığın parayı da sana 14'le para verecek. Götür bir başka bankaya mevduat olarak yatır. Oradan da aynısını kullan.
1: Oradaki mantık şöyle. Dövizdeki artış bankanın faiz rakamının orantısal anlamda üzerinde olursa banka faizi atıyorum %17 ama döviz %25 artmış.
0: Onu garanti.
1: Aradaki %8'lik dilimi ben
0: onu garanti ediyor.
1: Garanti veriyorum.
0: Dedi. Artı aldığının aldığı 17'nin altında 14+3'tü. 14'te de para veriyor size. Yani diyorum ki burada bir garabet
1: ama var. Aynı dönemde politika faizleri 8,5-9'lardaydı.
0: Halil Bey maalesef.
1: Reali başkaydı.
0: Bağışlayın. Gerçekten o dönemde ben kullanmadım elhamdülillah ama %8,5'ta para kullanan insanları gözlerimle gördüm. O paraları aldılar, götürdüler ya emtiaya yatırdılar, dediğiniz gibi arabaya yatırdılar. Ya ev aldılar, yani ya şaşırdılar veya akıllı olanlar da götürdü bir başka bankaya mevduat olarak yatırdı Ali Bey. Yani o parayı faiz olarak bir bank başka bankaya yatırdı. Bir kısmı altın aldı bunun, bir kısmı döviz aldı. Yani özellikle kamu bankaları %8,5'a kadar o ortamda resmen kredi kullandırdılar. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi biz devlet denetlemiyor derken devlet neden denetlemiyor? Aslında bunu sormamız lazım. Bu noktada kendimizi sorgulamamız lazım. Neden böyle bir açık kapı bırakıyor? Yani neden kaçak iş yapmaya yatkın oluyor? Diyorum ki acaba başka biçimde yararlananlar mı var? Var demiyorum bakın. Bu iş benim kafamı karıştırıyor. Yani burada ülke olarak biz doğru şey yapmıyoruz. Yani ekonomi yönetimi olarak lütfen o bahsettiğimiz gibi eğer gerçekten bundan sonra da yapılacak bu tip açılımlar yapılıp sanayiye, üreticiye, yatırımcıya, tarıma, hayvancılığa teşvik verilecekse ne olur? Yani lütfen istirham ediyorum denetleyelim ya. Yani burada bu çok zor bir şey değil. Bunu veren kurumlar, memurları vardır çok rahatlıkla ama adam kayırmadan yani batı statüsünde denetleyebilmek önemli. Çok enteresan bir laf vardır Halil Bey. Türk gibi başla der. Alman gibi der, yatırımını yap, İngiliz gibi de der, işini yürüt, denetle der. Yani biz maalesef çok hevesli birçok şeye başlarız ama ondan sonra o işin eksiğini, yanlışını, kaçağını buluruz ve o işten yararlanırız. Ama bugün Batı buna imkan vermiyor. Demin bahsettiğiniz o Lombardini araç oranı son derece önemli ve doğru bir şey. Gerçekten bu parayı gereksiz yere kullananlara bırakın elinden parayı almayı çok ciddi bir cezai mühide uygulamak lazım. Yani bunun dışında... Biz ahlaklı bir millet değiliz. Kusuruma bakmayın. Bu kadar açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla biz ahlak zafiyeti olan bir milletiz. Dolayısıyla biz ancak yasalarla durdurabilirsiniz. Yani Allah korkusuyla bir noktada hiç maalesef artık günümüzde.
1: Mesela yani şimdi
0: yasa
1: hani
0: dışında
1: tek dişi şey kalmış canavar dediğimiz batılı ülkelerde de oradaki eğer denetim mekanizması bizdeki gibi olsa
0: aynı olur.
1: Ben biliyorum
0: daha
1: ki
0: beter olur.
1: Çok iyi biliyorum ki oradaki
0: daha beter
1: yapar. Olur. Daha beterini yapar. Aşağı. Orada ne yapıyorlar? İşte o devletin ya da hükümetin bir elinde bir sopası aşağı var. Ceza, hapishane, yüklü miktarlarda para verme
0: değneği var. Cezaları
1: sen öyle diyor kuralı uyacaksın. Uymazsan diyor kafana diyor devletin sopasını indiririm diyor. Şimdi hani biz trafikte de her zaman söylüyoruz ya, Türkiye'de yeni artık cezalar
0: kafaya çıktı abi.
1: Ve inanılmaz derecede şey düştü. Tabii. Allah esirgesin, Rabbim esirgesin, kazalar, belalar, oranlar azaldı. Niye? Şimdi yurt dışında hani 50 yazan yerde hadi 60'la gidin de görün. İnanılmaz büyük rakamlar.
0: Şey
1: her ya yerde denetim mekanizması. Hani ve bizim gurbetçi vatandaşlarımız da hani Türkiye'ye gelince, Almanya'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, Danimarka'dan gelince hani burada olmadık şeyleri yapıyorlar. Trafikte hareketler.
0: Ama aynı insanlar.
1: Aynı insanlar orada yani arabası 40-50 ise 51 bile hızla çıkamayan kişi burada imkanı olsa yani gözü kese 350 ile 250 ile gidecek arabasına göre. Peki aynı kişi orada farklı, burada farklı nasıl davranıyor dediğimizde benim de akrabalarım var, sizin de birçok tanıdığınız var gurbetçi olan. Kurdukları cümle hepsi aynı. Orada istersen hadi yap da göreyim. Devlet, polis canına okur, altındaki arabayı bile alır.
0: Kesinlikle.
1: Niye? Orada işte cezayla insanlara eğitim veriyorlar. Cezayla yola getiriyorlar. Ve bunun denetlemesi biraz önce konuştuğumuz konu. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Çok her ciddi alanda denetim. Her yerde denetim.
0: Çok ciddi.
1: Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ya trafikte, parasal işlemlerde, bankacılıkta, her yerde denetim. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Devlet bu konuda yani var yok değil. Sayıştay işte kamu kurumlarını denetliyor. İşte devlet denetleme kurumu var. DDK var. Tamam da yani 100 kişiden bir kişi, iki kişi. 100 bin işletmeden bir firma, iki firma. Bununla olmaz. Tamamının.
0: Yaşa.
1: Tamamının. E o zaman o vatandaş bizim gurbetçi Hasan abimiz orada farklı araba kullanıp Türkiye'ye geldiği zaman farklı araba kullanıyorsa bunun bir tane izahı var. Burada kurallar
0: yani,
1: yoksa orada kurallar var da çok üzüldüm. Bak bu da çok önemli. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da trafik kuralları var da Türkiye'de yok mu?
0: Var.
1: Var.
0: Ama uygulanmıyor.
1: Aynı kurallar. Orada da hız limiti 50. Burada da 50. Değişen hiçbir şey yok. O zaman orada yapmayıp burada yapıyorsa burada yakalanmayacağını bildiği için. Yakalansam da ceza az olacak, bana kimse bir şey dokunmaz, bir şey olmaz dediği için bu oluyor. İşte o kredi garanti fonlarıyla araba alanlar. Ya. Zamanında hatırlayın 80'lerin sonunda bir kavak yetiştiriciliği konusu ya vardı tüm Türkiye'de.
0: O çok ilginçti. Var benim arkadaşlarım yaptı ayıbı o konuyu.
1: Ve hiç yapmayanlar da vardı göstermelik.
0: Hayır bağışlayın, para alanlar vardı onu yapmak
1: para
0: için özür diliyorum.
1: Yapmadılar.
0: Hem de benim meslektaşım.
1: Sonra ne oldu?
0: Uyumcular vardı
1: sonra
0: ya.
1: Sonra ne oldu? 90'ların sonunda da Türkiye'deki tüm kavakları da kestiler. Niye? Alerjik yönü çok üst düzey olduğu için. Evet çok hızlı büyüyen bir ağaç. Ekonomide, sanayide, mobilyada çok güzel kullanım alanları var. Ama öbür taraftan da insan sağlığına ciddi zararları var diye her yerde 90'ların sonuna itibarında kesmeye başladı. Ben de bir alerjik rahatsız olan biriyim. Kavak ağaçta o böyle kar yağıyor gibi hatırlarsınız Ömer Bey, bilirsiniz.
0: Ben
1: kar
0: ben
1: yağıyor gibi o beyaz beyaz olduğu zaman
0: ben beyaz.
1: O astımla beraber artık yani kendinizi ölecekmiş gibi nefessiz hissediyorsunuz.
0: Saman nezlesi de oluyor.
1: Tabii çok kötü bir şeydi. Şimdi ne yaptılar? O denetim mekanizması olmadığı için rahat rahat devletten paraya onu. Bir de 2012 2011 2012 yıllarında bankacı bir arkadaşım vardı Ömer Bey. Devlet Bankası. O dönem yani bir ara faizlerin, bankalar arası faizlerin %6-7'ye düştüğünü hatırlayın. Enflasyonun bile tek haneli rakamlara indi.
0: Düştü tabii.
1: Arkasından zaten o 7 Şubat MİT krizi, arkasından 17-25 Aralık, arkasından Gezi olayları derken zaten aldı başını gitti. O dip rakamlar dediğimiz yerde dedi ki Halil abi dedi, büyük bir iş adamı var dedi. Bir o, şu kredi garanti fonu çıktı 4.5'la. 4.5 faiz oranı 4.5. Ama o zaman zaten bankalarda 7-8'lerde. Ama 4.5 da iyi bir rakam. Yarı fiyatı neredeyse. Adam dedi müracaat etti ve yüklü bir miktar. Yani bu anlattığım ta işte 13-14 sene olmuş. Bugünün parasıyla atıyorum 50 milyon TL. Yüklü bir miktar dedi. Şey çıktık biz kredi verdik. Adam dedi hesabına geçen daha eline parayı almadım burada dedi işlemler ne yaptı? 4,5'la biz adama para verdik. 7 ile tekrar parayı geri aldık.
0: Dedi. Aynı adamla.
1: Aynı adamdan aynı banka. 4,5 faizle al 7 ile aynı yere yapın. Eline kağıt para hiç geçmeden oluyor bu da.
0: Görmedi bile.
1: Görmedi bile.
0: Hesapta.
1: Şimdi biz burada neyi konuşabiliriz ki?
0: Hiçbir şey konuşamıyoruz.
1: Bu devleti dolandırmak değil mi?
0: Ama devlet buna niye izin veriyor Ali Bey? Sıkıntı bu. Fırsatı.
1: Denetim.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Verimlilik ve
0: neden denetim böyle bir şey?
1: Trump bizim sarı deli dediğimiz
0: otopark mafyası.
1: Sonra otopark mafyası.
0: Ben öyle diyorum.
1: Elon Musk'ı bakan olarak yani o zaman araları iyiydi sonradan bozuldu. Verimlilik bakanı yaptı. Bir sürü kamu kurumunda binlerce, on binlerce kişi işten attı.
0: Evet.
1: Dedi ki ya burada 10 kişinin yapacağı şey 50 kişi alınmış dedi. 40 kişi atıyorum dedi. Verimlilik. Ya Türkiye'de de denetim bakanlığı ve verimlilik bakanlığı ya da iç içe geçmiş olan denetim ve
0: ama önemli.
1: Biz hayata geçirmek zorundayız. Her alanda.
0: Ama önemli bu söylediğiniz şey. Çok sıradan bir şey değil.
1: İşte bahsettiğiniz gibi birilerinin işine geliyor mu?
0: İşte bakın en büyük sıkıntı
1: mı? İstiyorlar mı? Tüm dert bu sanırım.
0: Veya burada başka bir şey mi var? Gizlenmeye çalışılan veya bizim görmemizin istenmediği. Beni en çok orası ilgilendiriyor. Yine Ali Bey geçen hafta sanayi endeksi açıklandı. Maalesef böyle bir konjektürde olması gereken oldu ve sanayide daralma başladı. Çok ciddi boyutlarda. Bu paralelde de ya sanayicilerin önemli bir kısmı imkanı varsa yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Yani yatırımlarını oraya yönlendirdi. İmkanı olmayan veya sıkışık olanlarda veya boşta olanlarda Kongortoto veya iflası yeğlemeye başladılar. Aslında net olarak bu işin böyle olacağı son 3 yıldır neredeyse bilinen bir şey. Belirli olan bir şeydi. Fakat ihmal edildi, görmezden gelindi, olmayacak zannedildi ama korktuğumuz başımıza geldi. Yine İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir açıklaması oldu Halil Bey. Geçtiğimiz hafta benim çok ilgimi çekti. Hafta sonuna doğruydu. İlk kez dedi ithalat noktasında tüketim mallarının ithal edilme oranı dedi yatırım mallarından daha fazla geldi, arttı dedi. Yani tüketim malı ithalatımız yatırım malı ithalatımızın düşünün ülke olarak üzerine çıkmış. Yani bu korkunç bir şey. Yani o kadar enteresan bir şey ki düşünün. Bir tarafta tüketim var, bir tarafta yatırım var. Ve siz tüketim bacağını yatırım bacağının üzerine çekebildiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Peki bunun nedeni nedir diye sorgularsak son 2,5 yıldan beri uygulanan o baskıcı döviz politikası. Yani kurun sabit tutulması, dışarıdan gelen ürünün Türkiye'ye çok daha ucuz, çok daha uygun olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu kurlarla nasıl hareket edilir onu ben bilmiyorum. Peki bu kurları bugün gerçeğe doğru yaklaştıralım mı? Allah korusun bu aniden olduğu anda bir devalüasyondur. Tabii. Ve bunu piyasanın kaldırabilme şansı hiç yoktur. Ayakta olanlar da giderler. Bunu
1: yavaş
0: ben
1: yavaş musluğa açsalar.
0: İşte bakın bunu yapmak lazım Ali Bey. Yani 2,5 yıldır bu noktada bunu inatla tutmanın bana göre ne ihracatçıya ne vatandaşa ne yatırımcıya hiçbir yararı yok, hiçbir faydası yok. Bu noktayı niye bu kadar ısrarla korumaya, kollamaya, gizlemeye çalışıyoruz? Ben bu noktada da bayağı sıkıntılıyım. Yani bu
1: kaldı ki şu da var. Tamam. Şimdi dövizin yüksek olması neye yarar? Bir taraftan şimdi vatandaş bizi dinleyenlerin anlayacağı dilden konuşursak şu an 44-45 TL
0: 45 TL
1: düz hesap
0: 45-500 dolar
1: 45-500 60 TL olursa ne olur 70 TL olursa ne olur sonuçları neye mal olur bir ihracatçılar satış yaptığı için kendi maliyetleri TL satışları ticaretleri dolar 45 lira yani ne diyelim 1 milyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi gitti Almanya mobilya sattı ayakkabı sattı tişört sattı 1 milyon dolarlık bir ticaret yaptı. 1 milyon doları da aldı getirdi. Türkiye hesabına yaptı. 1 milyon dolar bugünkü parayla döviz kuruyla 45 milyon TL ama dolar 60 TL olursa ya da 70 TL olursa aynı ticaret, aynı miktar, aynı para çünkü orada enflasyon yok bizde var. Getirdiği anda 60 milyon TL yapıyor. 15 milyon TL cebinde. Bu birincisi. Bu birincisi. İhracatçılar dövizin her zaman yukarıda olmasını ister. Bunu koyduk cebe.
0: Rahat yapalım.
1: Kar edecek ki, para kazanacak ki.
0: Devam edecek.
1: Devam etsin de yeni yatırımlarla beraber girsin. Peki İthalat ayağında ne oluyor? Örnek veriyorum. Hmm. Hani örnek de demeyelim, birebir örnek. Çünkü Türkiye'de üretilmeyen, yurt dışından gelen bir telefon. Misal 1000 dolar. Hani 1000 dolar da bizim Türkiye vergi alıyor, o ayrı mesele ama 2000 dolar diyelim bu telefon. 2000 doların karşılığı bugün 90.000 TL. Peki dolar 60 TL olsa ne olacaktı? 120.000 TL olacaktı. Aradaki fark 30.000 TL, %30. Peki o zaman ben ne yapacaktım? Ben 90.000 TL'yi ödemeye razı olan biri 120-130 bin TL olduğu anda ben bu ürünü almaktan, bütçesel anlamda vazgeçeceğim.
0: Aynı, mecbur.
1: Mecburum. Ve sonra ne olacaktı? Bunun ithalatı azalacak. Yaşa. Ama ürettiğimiz bardağın ihracatı artacak. Dolayısıyla ithalat azalıyor, ihracat artıyor ve yeni yatırımcılara da teşvik.
0: İmkan tanınıyor.
1: İmkan veriyor ve pazarda bir fırsat sunuluyor. Bunu yaptığınız zaman dış ticaret dengesini sağlarsınız. Şimdi ithalat ve ihracat dengesinde mevzu bu. İthalatı azaltmak, maliyetini yükselterek azaltmak, çünkü ÖTV otomobillerde, ithal otomobillerde 2000 cc üzerine geçtiği zaman %220. Türkiye'ye geliyor 3 milyon, plazaya baktığınız zaman 15 milyon. Mantığı bu. İthalatı, dış ticaret açığını azaltmak, ihracatı artırmak. Peki bu dış ticaret dengesinde. Türkiye içinde iç piyasaya döndüğümüz zaman ne oluyor? İşte orada bizim karşımıza enflasyon denilen bir bela, gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz diyeyim daha doğrusu, devlet demeyeyim, doğru bir cümle olmadı. Hükümet dövizi neden baskılıyor? 2024 1 Ocak'ta dolar 30,5 TL, bugün 45 TL. 2,5 yıl geçmiş ki, 28-29 ay geçmiş.
0: Şaka gibi abi.
1: Toplam fark %50. 2,5 yılda enflasyon. Banka yatırsan, telefon alsan, bardak alsan, mikrofon alsan ya da enflasyon dediğin zaman en az %150. O zaman ne oldu? Dövizi baskılamak maliyet ve enflasyonla mücadelede, evet. Ama öbür taraftan dış ticaret açığında ciddi sıkıntılar.
0: Çok ciddi.
1: Peki şu yapılamaz mı? Ömer Bey, sadece sesli düşünüyorum. Belki birileri bizi dinliyordur. İthalat ve ihracat yapanlarda farklı bir kur, İç piyasada farklı bir kur olma ihtimali var mı?
0: Olabilir belki. Onu incelemek lazım ama.
1: Belki.
0: Belki. İşte o ille demiyorum. O sıkıntılı dönemde, bir şey.
1: Geçmiş dönemde ufaktan bunlar yapıldı. Yani biliyorum, o dönem hatırlıyorum. 15 TL ise sen ihracat yaparsan senin paranı 17 TL'den alırım.
0: Biliyorum.
1: 16 TL'den alırım biliyorum. Diye. Orada sübvanse bir %5, %10'luk bir sübvanse
0: yapıldı
1: vardı.
0: Yapıldı bu.
1: Benzer bir şey yapılabilir mi? Daha radikal. Çünkü İhracatçılarımız sıkıntıda, benim maliyetim TL bazında sürekli artıyor ama benim cirom aynı kalıyor diyor. Ben yurt dışında zam yapamıyorum diyor. Yatak ihraç edilirse 100 dolar.
0: Yapamıyor öyle
1: bir zaten. 5 sene önce de 100 dolar, bugün de 100 dolar. 100 dolar 150 dolar yapamıyor. O zaman maliyeti yükseliyor. Ne yapacaksın? Dövizi biraz yukarı yönlü hareket ettirmekte fayda var sanırım. Ama iç piyasada da enflasyonla mücadele etmek için de herhalde farklı bir kur politikası uygulanabilir.
0: Bu söylediğinizi teyit etmek için yeni şey açıklandı. Cari açık açıklandı Mart ayı itibariyle. 12 aylık cari açık 39.7 milyar dolar. Yani şu son
1: 12 ay.
0: Son 12 ay ki, yani bu çok ciddi bir rakam Ali Bey. Bakın yani cari açık yeni açıklandı. 39.7 milyar dolar. 40 milyar dolar şu anda Türkiye'nin cari açığı var. Yani gerçekten baktığınızda
1: büyük para.
0: Çok büyük bir para ve riskli bir şey bu. Bunun hangi boyuta, nasıl altından kalkarsa onu ben bilmiyorum. Gönül Azıyor diyor ki Ali Bey, gerçekten doğru şeyler yaşanabilse, doğru şeyler yapılabilse, doğru hareket edilebilse ama nedenini ben bilmiyorum. Sanki bir el bizim doğruya doğru gitmemizi bize engelliyor, yani yanlış yöne çeviriyor gibi. Bu eli bertaraf edip normal yola gitmek zorundayız veya oraya ulaşmak zorundayız. Yani dediğim gibi, bakın İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları, diğer taraftan sanayi üretimiyle ilgili rakamlar, Türkiye'de gerçekten ekonomide veya sanayide ciddi boyutta bir sıkıntının olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Yani bunu gizlemenin, saklamanın veya yok gibi kabul etmenin bana göre bir yararı olacağı kanaatini ben taşımıyorum. Şimdi bir diğer tedirginim de Ali Bey, benim veya endişem maalesef dövizle ilgili gelen sinyaller var. Yani bizim bir gerçeğimiz var. Yaşadığımız 45.5 gibi şu anda dolar ama şu son 1,5-2 aydan beri bende bir şey var. Tedirginlik var şahsım adına.
1: Nedir bu?
0: Sanki bir istemeden de olsa yay gibi bir sıçrama yapabilir gibi döviz. Böyle bir şey, hissiyat oluştu. Mesela süreç olarak 94'te yaşadığımız
1: 5 Nisan.
0: 2001'de yaşadığımız, 2008'de, 2018'de yaşadığımız bu kur hareketlerinin daha radikali olabilir diye korkuyorum. Çünkü çok bastık, çok sıktık, çok tuttuk. Allah korusun, fırladığı anda, irademiz dışında yani kontrolsüz fırladığı anda ben onun daha üzerine çıkar mıyız diye korkuyorum. Dedim ki kendi kendime bir şey oluştur. Ya bu nasıl, neden olur? Yani böyle bir şeye, bu sarmalara neden gireriz? Çıkardım kendi kendime. Dedim ki bir, Türkiye'nin kısa vadeli borç oranı yükseliyor Halil Bey. Yani kısa vadede ödeyeceğimiz borç Türkiye olarak çok ciddi boyutlarda, gerek kamunun gerek özel sektörün kısa vadeli borcunda ciddi boyutta bozulma ve artma var. Döviz çok uygun olduğu için kullanılan kredi fütursuzca olmaya başladı. Yani Türkiye'den değil de dışarıdan kredi kullanmaya başladık. İki, merkezi yönetim borç stoku beni endişe ettiriyor. Ocak ayı itibariyle de galiba 14 trilyon 395 milyar liralık gibi bir şeydi. Rakamdı merkezi yönetimin borç stoku. Bu da çok tehlikeli bir rakam. Diğer taraftan özel sektörün döviz borcunda çok ciddi boyutta kısa vadeli de uzun vadeli de artış var. Bir diğer tehlike, kert rate'le Türkiye'ye giren para en ufak bir hava bozumunda hemen kaçıyor, pozisyonunu dışarıya doğru çeviriyor. Bir diğer tedirginliğim, 70 dolarlardan dolar kendi kendime hesaplıyorum. Bugün 110 dolarlarda baktık sizlere girmeden yayına. 110 dolarlara kadar tırmandı. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Meçhul. Yani vuracak mı vurmayacak mı, bir şey böyle papatya falı gibi. O yani seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Vuracak vurmayacak. Yani vurmazsa, anlaşma olursa süratle 80 dolar ve altına gelecek. Allah korusun ikinci vurmada ilk belki 150'de patlayacak yani varili. Burada çok büyük bir risk var. İhracat noktasında çok tıkandık. Yani döviz niye patlayabilir diye kendi kendim ben sorguladım. Turizm noktasında, turizm gelirlerimizde sıkışma ve daralma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, bağışlayayım bunu söylemek istemiyorum ama yabancı insanı tedirgin edebiliyor, yani ediyor demiyorum ama edebiliyor. Dolayısıyla turizmde de belki istediğimizi, umduğumuzu alamayacağız. Şimdi bunları alt alta üst üste yan yana koyduğumda diyorum ki ya bu kadar baskıyla bu kadar sakin gitmeye çalışıyor ama bir tarafta da gerçekler var, yani yaşadığımız şeyler var. Siz bir balonun içindeki havayı ne kadar şey yapabilirsiniz, içinde tutabilirsiniz hava basarak, bir noktada patlayacak bu. Onun çok endişesini yaşıyorum. Mesela 2026 Ocak'ta ben kısa vadeli borç stokunu çıkarttım. 174 milyar dolardı. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borcu çıkarttım. 239 milyar dolardı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunu karşılamak zorundayız. Peki Merkez Bankası'nın net rezervine baktığınızda siz bugün 239 milyar doları karşılayacak net rezerviniz var mı swap hariç? Yok. O zaman borç bulmak zorundayız bunu yeniden ödeyebilmek için. Bu da bizim için bana göre farklı bir sıkıntı, kaynak. Bir taraftan da huzursuzluk ortamı, maalesef söylemek istemiyorum ben. Savaş ortamı Türkiye'den hem yatırımların hem de sıcak paranın çıkmasını sağlıyor. Sıcak para dediğimiz öyle bir bela ki Ali Bey, Türkiye'ye girerken bizi öpüyor, Türkiye'den çıkarken de bizi öpüyor. Yani sıcak para dediğim para soğuk para değil, yatırım parası değil. Yani sırf faiz için, rant için, günlük, aylık, haftalık para kazanmak için gelen bir faiz oranı bu. Oranıyla gelen para bu. Şimdi bir diğer taraftan bakıyorum ben, Merkez Bankası'nın repo haftalık faiz oranı %37. Diyorum ki canım kardeşim %37 ile para ver, ben yatırım yapayım. Diyor ki bana rüya mı görüyorsun sen diyor. Niye diyorum, %65 diyor, 60 diyor faiz oranları. O zaman diyorum ki ben %37'nin anlamı nedir? Yani niye %37'de Merkez Bankası haftalık repo faizini sabit tutuyor? Amacı ne? Ben bunu da merak ediyorum. Yani piyasada geçerli bir akçe değilse bu, bu rakam geçmiyorsa, yani niye böyle bir rakam ortaya çıkıyor? Diğer taraftan bakıyorsunuz, Türkiye'deki bir müteşebbis yurt dışına gidip rahatlıkla çok uygun, yani Libor artı 2.5-3.4 ile o ülkeden mal alıp Merkez Bankası garanti veriyor, Türkiye'ye getirip yatırım yapıyor. İç piyasada dışarıdan bu imkanı olmayan insan %60-65 ile para kullanarak nasıl yatırım yapabilir? Yani bunu düşünelim. Ve o kadar garip bir şey ki, yani bu denklemi defalarca size konuştuk. Yani ben %65 ile para kullanacağım, %16 dediler, şu anda 24 belki 26 olacak diyor Sayın Merkez Bankası Başkanı. %26 enflasyon olacak bir ülkede şunu üretip satacağım. İyi de canım kardeşim, ben %65'le para kullanarak, risk üstlenerek, işçi çalıştırarak, yani sigorta yatırarak, bir sürü artı eksi giderlerim olarak yatırım yapacağım, üretim yapacağım, %30'la veya 26'yla bu malı satacağım. Yani bu böyle bir şey hafızaların alması mümkün değil veya akıllara ziyan. Yani biz hangi akılla Türkiye'ye yatırımcıyı çağırabiliyoruz veya Türk müteşebbise yatırım yap diyebiliyoruz? Tamam, parası olana saygım var ama bugün bütün yatırım yapanların parası yok ki, mecburen dışarıdan bankadan kredi kullanmak zorunda. Yani %60-65'te kullanarak hangi insana yatırım yaptırabilir Sayın Bey? Yani buradaki ısrarımız ne? Demek ki bu sistemde bir yamukluk var. Yani bir eğrilik var, bir yanlışlık var. Dolayısıyla ne olur gelin şunu düzeltelim. Bunun içine ne yapmak gerekir onu da düşündüm ben. Dedim ki ya bir kere, yani eğer düzelmek istiyorsak şunu yapalım. Üretimi merkeze koyalım. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Buna göre bir sistem dizayn edelim. Ama bunu ederken şunu göz ardı etmeyelim. Hukukun üstünlüğünü şiar edelim, ilke edinelim. Yani öncelikle hukukun üstünlüğünü şiar edinelim. Hukuk herkese eşit olarak uygulansın. Üretimi merkeze çekelim. Artı güven verecek bir ortam, bir coğrafya, bir iklim oluşturalım. Yani güven olmadan Halil Bey mümkün mü yatırım yapabilmek? Ben bile şuraya geldiğimde buranın tehlikeli bir yer olduğunu bilsem veya olacağını bilsem, Allah korusun, buraya gelip program yapabilir miyim? Veya siz yapabilir misiniz? Ben bu güveni bildiğim için, aldığım için buraya geliyorum. Yabancı yatırımcı veya yerli yatırımcı da size güvenebilmeli. Yani nasıl güvenecek? İşte biz bir kere en baştan yanlış yaptık. Yani enflasyon hedefini korken 16 korsanız, ilk 5. ayda da, ayın 5. ayın yarısında bunu %80'le revize ederseniz nasıl gelecek? Ya bana anlatın. Yani beni bir şeye davet ediyorsunuz Halil Bey. Doğru bir şey söylediniz şey ama şartlar uygun değil. Yani orası bataklık. Sen bana diyorsun ki ya kardeşim diyorsun, yazlık ayakkabı, kısa pantolon, tişörtle şu çamura gir. Burası diyorsun çamur değil. Yani üstüne bir şey kaplamışsın, ip ince bir tabaka. Bunun üzerine bas diyorsun. Basarsam çamurun içine gireceğim. Yani bana bir şey söylerken, beni bir yere davet ederken beni güvendir. Yani ben güvenebileyim. Bu ülkeye gittiğimde gerçekten burada adalet önemli bir yer kapsıyor ve bu insanlar benim hakkımı yemez. Yani adalet karşısında, hukuk karşısında bir iddiam olursa, bir kaybım olursa, hak iddia edersem bu insanlar benim aleyhime bir karar vermez. Bunu garanti etmek zorundayız yani biz. Artı dediğim gibi hukuku gerçek anlamda uygulayabilmeliyiz. Artı her şeyden önce bana göre madde bir, üretimi en başa yazmalıyız. Yani merkeze oturtmalıyız.
1: Ama verimli üretim tabii.
0: Tabii. Ya
1: günde 3 litre süt alacağımız değil,
0: yabancı
1: 3 litre süt alacağımız bir verimli yani üretimden bahsediyoruz.
0: Bakın
1: bazen.
0: bunları yapmadan, bunları siz gerçeği hayata geçirmeden yani nasıl bana yatırım yaptırabilirsiniz? Ben yapmayayım demiyorum. Yani yapalım. Halil Bey ben 2000-2009'da İstanbul'a gittim. Yani bağışlayın. Tekstil üzerine iş yaptım. Yani affedin ama bir servet kaybettim ben. Yani bu ülkeye katma değer üreteceğim diye kumaş ihracatı ile alakalı bir şeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa dolar 2000 liradan 1278 liraya kadar geldi. 9 sene sonra altın 4'e katladı. Altın götürmüştüm. Yani şöyle baktığımda ben kumar oynamadım. Bağışlayın, parayı çarçur etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. Tek amacım bu ülkede yatırım, üretim, istihdam sağlayıp yurt dışına büyük bir ortakla ortak oldum. Bana göre o daha büyüktü. Dünyaya mal satıyorduk, Avrupa'ya mal satıyorduk. Yanınızda çalışan insanlar 3, 4, 5 diye biliyorlar. Aldıkları rakamlar uçuk, mecburen o rakamları ödüyorsunuz. Siz bir tarafta bir ay sürüyor malın gidip paranın geri dönmesi. Sürekli dolar geriye doğru, sürekli altın ileriye doğru. Ödediğiniz kira, üretimden kayıplarınız, yalnızda çalışan insanların aylıkları, sigortaların sürekli artması, yani 9 senede yani şapa oturttu. Dolayısıyla bu noktada ağzı yanan insanlardan biri de benim. Ya harika bir şey bu, bakın. Yani istedim ki ben gerçekten bu ülkeye katma değer katayım, iktisat okudum. Çok enteresandır, Profilo'ya yakın bir yerde de bir hemşerim, Kayseri'li emlakçı, İlk gittiğimde para da var, dedi ki ya hocam, dedi gel, dedi sana şurada 155 metrekare bir daire gösterdi. Birinci katlı, yani zeminin üzeri. İstanbul'da öyle 80-90 metrekare muhteşem bir şey. Ha, götürdüğüm paraya göre hiçbir şey değildi. Yani o daireye keşke alsaydım. Yok dedim arkadaş, ben bu parayı buraya yatırım için getirdim. Yani ben üretim yapacağım. Katma değer üreteceğim ülkeme. Katma değer kazandıracağım yani. Ya böyle bir aşkla şevkle gidiyorsunuz. Tamam kardeşim, de bugün de diyorum ki ben, ya sen işte bu ortamı, bu iklimi düzeltemezsen, yani gerçek anlamda destek veremezsen yatırımcıyı çekemezsin. Bir kez daha anlatacağım Ali Bey, bağışlayın. Defalarca burada anlattım. Yani radarda da başka yerde de. Ya Kayseri firması şu anda İncesu'daki şeyi yaptığı fabrika üretime geçti ve müthiş üretim yapıyor. Almanya'ya adam gitti. Yani sonra da söyleyeyim, herkes de biliyor aslında bu firmayı. 15 milyon euroluk adam mal aldı, benim de arkadaşım, kardeşim. 14 milyon eurosuna Alman Merkez Bankası %2.25 ile yıllık faiz, beyler aylık değil, %2.25 ile 7 yıl vadeli bu adama bu makineleri sattılar. Bu adam 1 milyon eurosunu ödedi. Diyorum ki ben, Almanya'daki Merkez Bankası %2.25 yıllık faizle Alman fabrikasının parasını peşine ödeyecek. Türkiye'deki yatırımcım, garibim ben, %60-65 ile para kullanacağım. Bu ürünü üreteceğim, Alman da üretecek, ben de üreteceğim. O adamcağız 2.25'lik faiz oranıyla bunu üretip satacak Almanya'dan dünyaya. Buradaki Ömer Uzunoğlu da %60-65 ile para kullanacak. Öbür taraflara artık hiç girip çıkmaya gerek yok. Dünyaya mal satacak kardeşim. Bunu yapabilmek için sihirbaz olmak lazım. Hiç kusura bakmayın, ya da yani bağışlayın, dengenizin bozuk olması lazım. Yani bir şeyi ortaya koyarken Halil Bey, yani bizim büyüklerimiz derler ya, oğlum ayakta uçma diye. Yani ayaklarımız yere batsın. Yani bir şeyi ortaya koyarken, insanlara bir şeyi anlatırken, yatırım yapmalarını arzu ederken o iklimi oluşturmamız lazım. Tıpkı Almanya gibi veya başka ülkeler gibi. Sen bu iklimi oluşturmadan, enflasyon hedefin belli değil, faizin ne olacağı belli değil, bağışlayın, dövizin bir ay sonra ne olacağı belli değil. E gel kardeşim, yatırım yap, yatırım yapayım. Artı yeni vergiler çıkacak mı? Yeni cezalar çıkacak mı? Ya 16.2 trilyonluk bütçenin 15.6 trilyonu vergilerden olur ise, yani düşünüyorum ya Rabbi diyorum ya, ya ben mi yanlış biliyorum yoksa bu denklem bozuk bir denklem, bir daha söylüyorum. 16.2 trilyon liralık bütçenin 15.6 trilyon lirası vergiden geliyor ise biz neyi konuşacağız burada Ali Bey? Biz neyi anlatalım ya? Ben ne anlatayım
1: size? Biz haftaya psikoloji üzerine anlatalım.
0: Dönelim de. Ben ne anlatayım diyorum burada Ali Bey ya.
1: Programımızın sonuna geldik. Peki. O zaman son cümle. Çünkü çok üzlük güzel bir yerde konuyu bağlayalım.
0: Ya gerçek bu Ali Bey.
1: Maalesef.
0: İnkar etmekle, yani kandırmakla olmaz. Hikaye anlatmakla bu iş olmuyor Ali'ciğim.
1: Her zaman için gerçekleri, gerçek rakamlar. Batıyorsak da çıkıyorsak da gerçek. Bir kez batacaksak bir kez batalım ama ne kadar gerilirsek de zıplamamız o kadar da sert güçlü ve olur. Güzel olur, güçlü olur. Belki bunu yapmıyoruz. Sadece ne diyelim, hastaya böyle bir şeyle, makinelere bağlayıp hayatta tutmaya çalışıyoruz. Galiba onu uğraşıyoruz. Bir anda da artık ileri doğru daha sağlıklı bir hale gelmek için. Tüm bunlar için de tabii neler lazım? Yapsal
0: kesinlikle. Yapsal reformlar.
1: Tabii reformlar lazım. Denetim, verimlilik.
0: Birebir.
1: Birebir lazım. Çok daha serti. Bunun karşılığında da art niyetli olanlara da ciddi cezalar.
0: Ayıklamak lazım abi.
1: Çok daha fazla bir
0: ayıklamak lazım.
1: Ceza yöntemleriyle bunları da caydırıcı olmak lazım ki birileri de tenezzül etmesin.
0: O yola girmesin.
1: İşte ya Batı yapmış, Batı yapmış işte. Biz de yapalım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Birileri daha önce keşfetmiş. Biz de benzer yoldan gidersek aynı Amerika.
0: Aynalama işte, söyledik ya.
1: Aynalama.
0: Aynalama ya. Bu kadar basit bu iş.
1: Ne vardı? Benchmarking denen bir şey vardır. Biliyorum, Japon kavramıdır. Taklidi daha iyileştirerek, daha iyisini yaparak.
0: Uzak Doğu bunu yaptı.
1: Tabii tabii. Hepsi. Hep taklit etti. Sonra o yaptığı taklidin daha iyisini yaptı.
0: Mükemmelini yaptı.
1: Mükemmelini yaptı. Şimdi tüm dünyada söz sahibi. Biz neden yapmayalım? Bizdeki bu güç, kuvvet, akıl, zeka hepsi var.
0: Çok şükür.
1: Ama başkalarında olmuyor.
0: İnanç başka da var, inanma var.
1: İnanç da var.
0: Din demiyorum bakın. Yani o işi yapacağın olan inancı.
1: Başka bir şey daha
0: yine katmayalım ne olur.
1: Fırsatçılık var. İşin biraz da arka pencerelerini düşünme var. Burada da devlet ve hükümet devreye girer. Bu açık kapıları kapattığı zaman bizim insanımız her şeyi yapar.
0: Hizaya gelir.
1: Hizaya gelir diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
0: Her şeye rağmen üzdümse özür diliyorum ama ben geleceğin bugünden daha iyi olacağı ümidini taşıyorum. Bu ümitten hiç vazgeçmedim. Umarım inşallah ülkemizin geleceği bugünden çok daha iyi olur. Bütün arzum, bütün isteğim, bütün çabam, bütün mücadelem bunun için.
1: İnşallah, söylediklerinize canı gönülden katılıyorum ve kocaman bir amin diyorum ben de. 91.8 Radyo Radar'da Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Teoman Alpay. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız kendi bestelediği eserleri kendisi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Teoman Alpay Mart 1932 tarihinde Çanakkale'de doğar. Annesi Zehra Hanım, babası ise dava vekili Ahmet Alpay'dır. 18 Mart İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okuduktan sonra liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirir.

0: Sanatçı, Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde memurken Ankara Radyosu'nun açtığı UT sınavını kazanarak radyonun saz sanatçıları arasına katılır ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirir. Kendi dalında aşama kaydederek Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olur. Bu süre zarfında bir arada Erzurum Radyosu Müdürlüğü yapar.
1: Şimdi bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle.

Teoman Alpay'ın seslendirdiği Nasıl Geçti Habersiz isimli eseri 1972 yılının şarkısı seçilirken sonraki yıllarda Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Gurbet içimde Bir Ok, Her Şey Bana Yabancı, Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir, Sarmaşık Gülleri eserleri yine yılın şarkıları seçilmiştir. 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçilen Teoman Alpay, 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından Teoman Alpay'ın Kalbimi Kıra Kıra isimli eseri en beğenilen eser seçilmiş ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Plaket ödülü almıştır.

1967 yılının Eylül ayında Teoman Alpay'ın sözlerini yazdığı "Bir Şarkısın Sen Samanyolu" şarkısının bestesini Metin Bükey yaptı, Berkant Akgürgen seslendirdi. Samanyolu adlı bu şarkının 45'lik plağı 2 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant Akgürgen'e platin plak kazandırdı. Samanyolu, Berkant Akgürgen'le özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir Teoman Alpay parçasıdır.

Teoman Alpay'ın eserleri yurt dışında özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da çokça çalınmıştır. Teoman Alpay 1970'ten sonra Çanakkale'ye yerleşir ve DSİ idaresinden emekli olur. Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verilir.

Ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınır ve sağ bacağı kesilir. Teoman Alpay 13 Şubat 2005 tarihinde Çanakkale'de 73 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının vasiyeti üzerine Çanakkale'deki mezarının başında klarnetle "Ölürüm Türkiye'm" isimli parça çalınmıştır.

Şimdiki sanatçımız Ferit Sıdal olacak. 1 Mart 1925 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ferit Sıdal'ın annesi Mehlike Hanım, babası Ankara hakimlerinden İhsan Bey'dir. Maarif İlkokulu'ndan sonra orta ve lise öğrenimini Gazi Lisesi'nde tamamlayan sanatçı, Türk musikisiyle ilişkisi ortaokul yıllarında tambur sazına duyduğu yakınlıkla başlar. Musikimizin dahi sanatkarlarından Tamburi Cemil Bey'in talebesi Eczacı Tevfik Bey'le bir yıla yakın tambur çalışır. Daha sonra da bu çalışmalarını Türk musikisinin bir başka ünlü tamburisi İzzettin Ökte ile sürdürür. Bu arada bestekar Şekerci Cemil Bey'in oğlu Nurettin Cemil Bey'le repertuar, uzun sayılabilecek bir sürede Şerif İçli ile nota ve repertuar çalışır.

sanatçı, Devlet Konservatuarı Nazariyat Hocası Ahmet Muhtar Ataman'dan da Türk ve Batı müziği nazariyatı konusunda çokça yararlanmıştır. Lise öğreniminden sonra bankacı olarak çalışan Ferit Sıdal, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın 1972 yılında kuruluşuyla adı geçen dairenin Türk Sanat Müziği Müdürlüğü görevine atanmış ve 13 yıl bu görevi sürdürmüştür.

1950 yılında Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak giren Ferit Sıdal, aynı yıl içerisinde Müzeyyen Hanım'la hayatını birleştirmiştir. İhsan ve İlham adında iki oğlu, Melis ve Buse adında da iki torunu olmuştur. Ankara Radyosu'ndaki tambur sanatçılığının yanı sıra 1956 yılından bu yana Kadınlar, Erkekler Topluluğu ve Klasik Koro gibi topluluklarda şeflik yapmıştır. Tüm bunların yanında stajyer radyo sanatçılarına Türk musiki, nazariyatı derslerinde hocalık yapan Ferit Sıdal, bir sürede Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na nazariyat derslerine girmiştir.

Ferit Sıdal'ın bestekarlık sahasındaki çalışmaları 1951 yılında başlamış olup, ilk eseri Şehnaz makamında bir saz semaisidir. O günden bu yana yüzün üzerinde saz ve söz eseri bestelemiştir. 1990 yılında TRT'den emekli olan sanatçıya 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Sanatçı, TRT'nin bastırmış olduğu Türk Müziği Nazariyatı kitabını hazırlamış, Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği İcra Denetleme Kurulu'yla Müzik Dairesi Başkanlığı Araştırma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Geçmiş yıllarda plağa okunmuş, ancak notası olmayan 400'ün üzerinde eseri notaya alarak TRT Türk Sanat Müziği repertuarına kazandırmıştır. Sanatçı, emekliliğinden sonra da TRT'ye farklı pozisyonlarda hizmet vermeye devam etmiş, 9 Ağustos 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.